0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının ret gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melik Gazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melik Gazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslekçilerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz önündeyiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da mesleki eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşku Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, anında bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8 tancılar. Bunu en az %60'ı çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu fuarın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkes de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilk

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

masamızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz. Üstelik adam akıllı.

meyhanesinde bir gece seninle.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla

0: belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melik Gazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melik Gazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
0: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin özellikle ortaokul seviyesinde lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
3: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da mesleki eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, anında bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim'imiz de söyledi. Şu an hedef 54 veren 8 stajyer. Bunu en az %60'ı çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu varlığın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Mesleki eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
0: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
4: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkes de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya gülüyorsun.

bilemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanlışım.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücretli mukabele alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitimimizin en önemli konularından biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Büyümeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yanılsamalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte fuarın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
8: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının ret gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı

0: 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücretli mukabele alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
0: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin özellikle ortaokul seviyesinde lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
3: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitim bizim en önemli konularımızdan biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Büyümeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8 yıldan. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
0: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melikgazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
4: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak tanınmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da Anıt'ta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerine, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melik Gazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melik Gazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik, yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Köşkü Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama milletim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milletimiz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80'den. Bunu en az %60'a çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkes de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
8: Sağlık Rehberi.
9: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip bir listelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da sağlık rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin, kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onlarla ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik, yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslekselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da mesleki eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Köşkü Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte fuarın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpa'daysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
6: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bir

0: bütçesine biraz katkımız olacak. İlk atölye Melik Gazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da. Daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde atölye Melik Gazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Meslek Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslekselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin özellikle ortaokul seviyesinde lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
3: Bizim göz önündeyiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitimimizin en önemli kurumlarından biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80'den. Bunu en az %60'ı çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine çevre haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
4: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpa'daysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
6: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
7: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
5: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
7: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı
6: günaydın,
7: sabahlar.
6: Günaydın, günaydınlar herkese. Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
7: Evet.
6: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
7: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
6: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
8: Kızın ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
7: O da benim.
8: Benim param, senin param o da benim.
7: O da benim.
8: Benim param benim.
7: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
8: 2011.
7: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak
6: kadar. Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
8: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
6: Tamam.
8: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
6: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle de başlıyor.
5: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
7: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Yol Açık programından hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Yolda olanlara iyi yolculuklar dileyerek programımıza başlıyoruz. Yolunuz açık olsun, işleriniz açık olsun inşallah. Mustafa Bey de birkaç dakika sonra bizimle birlikte olacak. Ben Halil İbrahim Öztürk ve şu an rejide hazır olan Sayın Ahmet Billor Bey. Günaydın Ahmet Bey.
9: Günaydın, günaydınlar herkese. Mustafa Bey yine geç kaldı.
7: Yine geç kaldı. Yok artık alıştım, artık sürekli dile getirmeyeceğim. Hani adımız çıkmış. 9'a inme 8'e hesabı. Havalar ısınmaya başladı galiba Ahmet Bey.
9: Evet gayet güzel yaz. Zaten Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylar
7: çay
9: olarak geçer.
7: Çay bir zamanımız var.
9: Yazdan 5 günü yedik.
7: Değil mi? Yazdan 5 günü
9: dört
7: yedik.
9: 4. gününü yiyoruz yani.
7: Peki.
6: Hava ısındıkça açtınız mı? Efendim geldim yetiştim.
7: Yetişti.
6: Hava ısındıkça memleketin trafiği mi artıyor, size de böyle geldi mi?
7: Artıyor.
6: Hayır, ana bulvarı
9: bugün bir tık fazlaydı.
6: Neyi var bugün?
9: Bilmiyorum. Bugün Hulusi Akar bulvarındaki trafik de bir tık diğer günlerden fazlaydı. Her gün aynı saatte aynı yoldan gidince artık neredeyse arabaların plakalarını tanır hale geliyorsunuz. Ama
7: sadece
9: bugün fazla.
7: Palas yolu değil, diğer yollar da benim geldiğim istikamette de benzer
6: bir yoğunluk. Şu Bozantı NATO aralığı dahil bizim şuradaki ön cadde dahil hepsinde bir kalabalık var. Bedava bir şey mi dağıtıyorlar bugün?
7: Bilmiyorum ki.
6: Sabah
7: benzin bedava.
6: Sabah erken kalkan geliyor alıyor, alma gelmezse o da yok mu diyorlar acaba diye.
7: Peki, merak etmemiş hazırlığınızı değilim. Yaparken ben o zaman günün açılış rakamlarını, para piyasalarında neler oluyor ondan bahsedeyim. Sen de
6: ağzın hayır söylesin, hadi buyur Halil'cim.
7: Valla hayır mı şer mi bilmiyorum ama rakam neyse onu söyleyeceğiz. Ulusal 100 endeksi dün 1.65 oranında bir düşüşle 13.965'lerden uzun zaman sonra 14.000 TL'nin altına indi. Dolar 45 lira 95 kuruş 46'ya doğru gidiyor. Euro'da ise ufak bir gerilemeyle birlikte 53 lira 31 kuruştan, gram altın 6.622 lira %1.03 bir artış var. Ufak bir artış var. Dün sormuştum, söylemiştim Bitcoin. Bitcoin'de düşüş devam ediyor. 66.717 dolar olarak devam ediyor. Brent petrolde ufak 1.54 bir artış var. Hem altın artıyor hem Brent petrol artıyor. Efendim 97 dolar 48 sentten devam ediyor. 100 dolara doğru yaklaşıyor. Çeyrek altında ne kadar olmuş? O da yine %1.06 artışla 10.827 TL'de anlıkta işlem görüyor diyelim.
6: İlginç bir şekilde yine İsrail, Amerika ve İran'ın işin içine bulunduğu, Lübnan'ın işin içine dahil olduğu krizin dengesizliğini görüyoruz. Bir taraftan ateşkes iddiası var. Amerika diyor ki İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı diyor. Uzun bir zamandan sonra bir ateşkes ve anlaşma cümlesi var işin içerisinde. Ama bu işin içerisinde ana faktörler olan İran ve Amerika şu an itibariyle yok. İsrail ve Lübnan heyetlerinin Amerika arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından 3 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır diyor. Ateşkes Hizbullah sınırlarının tamamen saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının İsrail sınırıyla Lübnan Litani Nehri arasındaki Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır denilmiş. İsrail ve Lübnan heyetlerinin Amerika arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin 4. turunun tamamlanmasının ardından 3 ülkeden görüşmelerin içeriğine ilişkin ortak açıklama geliyor ve biz ateşkesi sağladık diyorlar. Metin uzun, hepsini size yazmayacağım ama şu an itibariyle piyasada bir olumlu seyre doğru dönmüş oldu. Biz en azından çünkü İran'la Amerika arasındaki anlaşma ya da müzakerelerin önemli noktalarından bir tanesi buradaki saldırıydı. Biz orayı çözdük mesajı geldi. Petrolle İsrail-Lübnan ateşkesi sonrası bir miktar gerilemiş oluyor. Trump diyor ki müzakerelerin çok iyi gittiğini ve hafta sonu anlaşma sağlanabileceğini söylüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa olmayabilir de ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir değerlendirmesinde bulunuyor. Oval Ofis'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplamış. İran'la müzakerelerin halen devam ettiğini işaret ederek müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa olmayabilir ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir. İran'ın anlaşma imzalamaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği, ve edinmeyeceği konusunun kabul etmiş olacağını vurgulayan Amerikan Başkanı bunu Tahran'ın kabul etmeye çok yakın olduğunu belirtmiş. Teorik olarak bir anlaşma imzalamaya çok yakın sayılırlar. Aslında onlarla çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump müzakere sürecinin olumlu şekilde sonuçlanmasından ümitli olduğunu söylemiş. İsrail ile Hizbullah birbirlerine saldırmış demiş. Anlaşma sağlanır sağlanmaz Hürmüz Boğaz'da açılacak demiş. İran'da da aynı dönemlerde bir başka açıklama geliyor. Bunu da söyleyeyim sonra yorumlayalım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Amerika ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda mesajlaştıklarını belirtmiş. Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini de aktarmış.
10: Yani diyor ki Trump'ın söylediğinin hiç aslı yok diyor.
6: Yani birazcık kesinlikle timing farkları var arasında. Mesela bu haber 23.56'da düşmüş İran'la alakalı haber. Trump'la alakalı haber ne zaman düşmüş? 06.20'de düşmüş. Arada bir 6 saatlik 7 saatlik fark var. Fark eder mi o kadar? Bir ihtimal.
10: Yok çok da fazla fark.
6: Hayır bir de Trump'ın bunu açıkladığı saatlerde orada gündüz.
10: Tabii. Bizde gece.
6: İran'ın açıkladığı saatlerde gece. Yani gece sabaha kadar ne gördüğümüz rüyamızda ya doğru dönüyor. Tabii ki barış olsun artık da kurtulalım. Hani müzakereler sonuçlansın ve kurtulalım artık derdindeyiz ama bir taraftan da tarafların tutum ve duruşu ve anlatmaları itibariyle çok da hikaye öyle gibi geçmiyor.
10: İran'la en son nükleer anlaşmayı yapan Amerika Başkanı Obama'ydı. Şu an o anlaşmanın üzerinden Trump artık bir şekilde anlaşalım da nasıl anlaşıyorsak anlaşalım moduna girdi. Hı hı. Savaşın devam etmesi Netanyahu'nun işine yarar. Savaşın bitmesi Netanyahu'nun gitmesi demektir. Savaşın uzaması da Trump'ın gitmesi anlamına gelir.
6: Evet.
10: Çünkü her ikisinde de seçimler yaklaşıyor. İsrail'deki seçimler daha erken. Ve bir taraftan hakkında dünya kadar yargılama davaları var. İşte onlarda da benzer bir şekilde bir dokunulmazlık hususu var. Bir başbakanlıktan gittiği anda Netanyahu anında mahkeme önüne çıkacak ve soykırım dahil olmak üzere birçok davayla karşı karşıya gelecek. İsrail içinde de özellikle bu hani Haririler. Bunlar savaş karşıtı olan tarikat, kendi tarikatlarında olan İsrail Yahudileri. Evet. Bunlar savaşa karşılar, bunlar askere gitmeye karşılar, bunlar teknolojiye karşılar ve dolayısıyla da Netanyahu'ya inanılmaz bir karşıtlıkları var. Ve daha dün yine çatışmalar vardı İsrail'in içinde. İşte bu Haririlerle İsrail polisleri arasında çatışmalar vardı. Ve bu olaylar gitgide büyüyor. Gösteriler, protestolar gitgide büyüyor. İçeride de kazan kaynıyor. Ve artık bir çıkmazın içinde ABD hem de İsrail. Bundan çıkış için Lübnan'a saldırıyor. İran'a saldırmak için Trump'tan onay alamıyor. Önünde ne var? Lübnan var. Lübnan'a saldırıyor. Ve bir telefon görüşmesi yapıyorlar. Netanyahu ile Trump. Ve Trump ağır hakaretler yapıyor. Küfürlü bir şekilde Netanyahu'ya kızıyor. Artık yeter. Yani ben senin diyor bir tarafını kurtarırken diyor söyleyemiyorum bu kelimeyi ama kayıtlarda aynen bu
6: adam
10: kelime
6: söylüyor.
10: Geçiyor. Adam söylüyor. Ben sen diyor kıçını kurtarmaya çalışırken diyor sen beni daha fazla çıkmaza sokuyorsun yeter artık diyor. Hı hı. Lübnan'a saldırma diyor. O da diyor ki oradan diyor Hizbullah diyor bana diyor eylemler yapıyor o yüzden diyor saldırıyorum diyor. Ve saldırmaması yönünde telkinler de bulunuyor. Bir çıkmazın içindeler ve artık şu an Hürmüz Boğazı kilitlenmiş durumda. Bunların tahminlerin çok çok ötesinde başka bir şeyler oldu. Ben diyor savaşa meyilliyken diyor ama öbür taraftan Pentagon'un açıklaması da tahminlerimizin çok çok ötesinde füze stoğu hala var. Ve yer altındaki füzeleri biz yok edemedik diyor. Pentagon'un bu raporu. Yok. O yüzden de bir şey de yapamıyor. Kilitlendi kaldı Türkçesi.
6: Anlaşacak abi o zaman.
10: Anlaşacak.
6: Yani nükleer başlıyor mu? Yani şey tamam verecek. Yani kendini daha iyi hissedecek o zaman nükleer başlığını rafa kaldıracak. Görüşmeler bilmem bir şey bir zaman öyleydi ya, işte atom ajansına vırtı zırtı atıyordu. 5 yıl sonra bir daha döneceğin aynı hadise, yapacak bir şey yok yani.
10: Öteleyecek ama 5 yıl sonra Trump olmayacak belki de. O şu an kendini kurtarma derdi.
6: 5 yıl sonra Trump olmayacak. Zor adam, bir anayasa falan değiştirmeyi düşünüyor. Hep buradayım diyordu. Heveslendiği şeyler var adamın. Dur hikayeyi uzatma.
10: Kurtardık geldi ya.
6: Allah Allah. Seviyorlar, ne yapsınlar efendim. Şu an itibariyle serbest piyasada bu kadar hadiseye rağmen altında bir yükseliş değil, düşüş meydana geldi. 4476 dolar şu an itibariyle ons fiyatı. Gram altında 6694 lira, çeyrek altında 10918 liralık bir fiyat var. Hani ateşkese yakınız fiyatı değil gibi. Hani ateşkese yakınız dediğinde ya da bir şeyler oluyor dediğinde yukarı doğru çıkıyordu. Şu an hala 4500 seviyesinin altında. Bitcoin'de de bir saçma bir düşüş var. Saçma derken bilmiyoruz ne oldu ama ilginç bir düşüş var. Para piyasası ve dengelerde de müthiş derecede oynuyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bugün itibariyle çıkan bir kanun daha var. Daha doğrusu resmi gazetede Türkiye için netleşmiş oldu. Türkiye'deki ekonomik konjektürü insanlara tek tek anlatmaya dün herhalde 10 farklı görüşme yapmışımdır. Görüşme derken temaslayan arkadaşlarımız, dostlarımız, gazeteci arkadaşlar, iş dünyasından arkadaşlar. Ya biri de iyi desin ya, hayır söylesin filan mesela. Yani sen aldın mı mesela, dün senin de görüşme trafiğin yoğundu. Hiç kimse sizin arı piyasasından azam etmiyor. Var mı bir hayırlı bir şey? Yani parayla alakalı, ekonomiyle alakalı böyle kimsenin rahat rahat ya. Yani. Mesela oldu, olacak, gelecek. İşte önümüzdeki dönem şu olur. İşler kötü ama açılır, açılıyor. Açılmaya başladı, hareket başladı, ihracat başladı, üretim hızlanıyor. Ya yok.
10: Umut yok.
6: Yok. Yani bunu net söylüyorum, İşkur'dan Ayşe Hanım dinliyorsa selam olsun, sabah o da takipçilerimizden sağ olsun. Mesela bizim iş ilanı sayfamızla alakalı bakıyorum dönüşlere ve teyitlere. Bundan 4 ay 5 ay öncesinde bir umut hengamesiyle et canı yiyordu tabiri caizse. Bu ay, geçen ay zaten sayma yani, geçen ayın yarısı
10: Mayıs
6: yok.
10: Yok ya, Mayıs ayı yok.
6: Aynen öyle. Yani bir hikaye var. Hikayenin içerisindeki sonucu da hiç kimse tam anlamıyla çözemiyor. Ekonomik hikayeyi de işte mutfak mutlak mutlanama bağlı alakası yok. Alakası yok. Yani 2 aydır 3 aydır mutlak mutlan ortada yokken yok, de aynı idare.
10: Ne alakası var onun? Hiçbir alakası yok. Bak
6: çok alakası var. İmamoğlu hadisesinde yaşadığımızı görüyoruz ama şey değil. Yani bu dalga mesela iş o kadar dipte ki, pistin içindeydi, pistin dibinde ki, yani daha indirir mi uçağı diyorsun. La zaten yerdeyiz. Daha nereye ineceğiz modundayız. Nurettin Nebati'ye döndü işi.
10: Dün eşimin çalıştığı bankaya uğradım. Bir işim vardı. Normalde inanılmaz bir kalabalık olurdu. İçeride en az 50 tane müşteri olurdu. Alt katta, üst katta. En az minimum 50. Dün üst katta müşteri sayısı sıfırdı. 1-2 demiyorum, sıfır. Aşağı katta, orada veznelerin olduğu yer daha da yoğun olur. Birileri para çeker, birileri para alır yatırır falan. 3, belki de yalan olmasın, 4 tane müşteri vardı. Toplam bankada koca saat 2 civarı. Koca bankada 4 kişi var toplam. 4 kişi. Dedim ki ya ne oluyor?
9: Müdür yardımcısı zarar ediyor.
10: Efendim?
9: Dükkan zarar ediyor diyor.
10: Müdür yardımcısı, ikinci müdür Korhan Bey, ona da selam olsun. O da bizim sıkı takipçimizden. Dedim Korhan ne oluyor? Hani burada müşteri yok. Abi vallahi bilmiyorum dedi. Bir durgunluk var. Millet kredi almaya dahi yani. Ya işte
6: ki dün de, alma... dünün de şöyle bir kritik nokta. Dünden bahsediyorsun değil mi? Dünün de şöyle bir ay sonundaki hani ayın biri krizi vardı ya. Hani insanların çeki ödemesi, maaşı filan. Dün de ayın üçüydü. Yani ay sonundaki senetlerin ödeme günüydü. Normalde para ihtiyacının olacağı, para yatırmanın çekmenin olacağı kriz günlerinden bir tanesi normalde.
10: Yani kredi sorunmaya bile kimse gelmiyor diyor. Bak çekmeyi, işlem yapmayı, almayı, vermeyi bırak.
6: Vermiyoruz oğlum.
10: Sormaya dahi gelmiyorlardı.
9: Şu anki faiz oranında bildiğin soygun yani. Kim hangi cesaretle gidecek oraya?
10: Yükseldi ve daha da yükselecek.
9: Çok yani. Yüksek, aşırı yüksek. Yani HTF'nin kapısına gitmişsin. Bak, şu anki faizlerle kredi şey söyleyeyim.
6: Şu an %5'i bulduk mu? Yaklaşıyoruz değil mi masraf maliyetle beraber? %5'i bulduk. Bak çok yüksek diyorsun
10: olan,
6: ya.
10: 6,5 olan bankalar var.
6: Şu andaki %7 %7 ne kadar istiyorsan teminatlı teminatsız, sınırsız demeyeyim de atıyorum 50 milyona kadar kredi veriyorum de. Halil'in bahsetmiş olduğu bankanın önünde sıra olmasa hiçbir şey bilmiyorum. Son raddede dostum yani.
9: Vermiyorlar da onlara.
6: Vermiyorlar da esnafın da sanayicinin de gidecek başka bir aksiyonu da kalmadı. Yani ya şunu Concordat'a ilan edeyim mi? Bak Serbülent dinliyor şimdi. Kaç tane olmuştur Serbülent şu an itibariyle? Concordat'a hazırlayan, bak ilan eden demiyorum. Ne olur bize yaz şimdi. Kaç tane olmuştur? Abicim hiç kimse durmuyor. Duramıyor yerinde. Yani hareket halindeyken, şimdi düşünsene hareket halindeki bir araçtasın ve bunu yaparken operasyonu doğru yürütmen gerekiyor. Şimdi yüksek faizli borçlanarak belli bir dönem kendimizi açabilir miyiz? Aklı olan da diyor ki abi bu faizlerle adam ölür diyor yani. Ama onu yapmaktansa işi soğutalım, durduralım, malı satalım, mülkü satalım. Yani organizede insan çıkartan, işçi çıkartan, personel çıkartan fabrikalar var. Ücretsiz izne gönderen fabrikalar oluşmaya başladı. Yani bunun da sebebi şu, bak o geçti, bu geçti, şu geçti. Sezon geliyor, mevsim geliyor, bahar geliyor, elimiz yüzümüz şenlenecek filan diyorsun. Bunun olması için, bu hareketliğin oluşması için bir şey eksik. Halicim, buna hak verir misin bilmiyorum. Moral eksik. Yani sanayici de, iş adamı da, tüketici de önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, yani ya da birkaç ay içerisinde işler düzelecek umuduna sahip olması lazım. Ki hareketlilik devam etsin, ama bu faizlerle, bu rakamla. Mesela diyor ki son 5 ayda Kayseri üzerinde 7 şirket Concord'u ilan etmiş. Concord'u da hazırlayan istihbarat istiyorum Serbülent daha çok. Yani şu an hazırlanmış, hazırlanmaya çalışan. Son 5 ayda Kayseri üzerinde 7 şirket. 7 şirket. Concord.
9: Bu Concord'u da ilan edenler.
6: Edebilenler.
9: Edebilenler. Bir de buna hazırlananlar. Ya sıkıştık. Böyle bir karar.
10: 20-30 tanedir. Bilmiyorum.
6: Sancısı büyük ve bunun içinde yani ben şirketlerin bireysel ferdi olur. Bu insan hayatı gibi, şirketlerin de hayatında 100 tane şirketin içerisinde mesela her yıl açıklarız. Şu kadar şirket açılmış, şu kadar şirket kapanmış. Normal kardeşim bu. Yani doğan kadar ölenin olmasının normal olduğu gibi. Burada da bir organik yaşam var, ama burada hikaye böyle gitmiyor. Mesela deve dişi gibi diyebileceğin firmalar, yani hani malına, mülküne, hikayesine güç yetmeyecek firmalar şu an son stopla. Yaşadık bunu, yaşıyoruz yani kendi sektörümüzde de. Ya son stopta adam, yani tamam gemi yüzüyor ama yüzecek yer de kalmadı, deniz de kalmadı, umut da kalmadı. Ya. Şundan bahsedeyim. Mesela diyorum ki Ahmet Bey, bugün itibariyle ya da Halil'in bugün itibariyle Halil'cim 10 milyon borcu var, 50 milyon borcu var misal, ya da 100 bin lira borcu var, ya problem değil. Şimdi bunu ödeyebilirim için bir gelir var ise, yani tamam kardeşim benim haricim 1 milyon 2 milyon ben ekstra borçlandım ama aylık 300 bin lira gelirle ben bunu, İşte atıyorum 5 ayda 6 ayda faiziyle 8 ayda 10 ayda öderim. Gelirim var çünkü, hani garanti. Abi hiç kimse memur filan değil özel sektörde. Gelirin garantisi var mı? Ticaretin garantisi var mı? Yok. Mobilyacı bir arkadaş diyor ki abi ölüyoruz diyor. Yani benim fabrikada mal ettiğim fiyata diyor. İran'a, Irak'a mal veriyorlardı, Irak'a. Irak'ta diyor etrafındaki 5 kilometre satın içerisinde benim fabrika maliyetimi alabileceği yer var diyor. Yani ürün pazara inmiş. Yerinde.
9: Çin mi?
6: Her yerden var. Yerine ürün inmiş ve benim maliyetimin altında adamın bana gelmesine gerek yok diyor. Şöyle arabasına binse, şöyle 3-5 kilometrenin içerisinde dolaşsa benden alacağı malı benden uygun fiyata zaten dibinde buluyor artık diyor. Nereye satayım?
9: Pazar değiştirecek mecburen.
6: Pazar kalmadı Ahmet Bey. Nereye gideceksin? Değiştirecek de nereye gideceksin?
9: İşte Avrupa pazarı, başka ülkeler, Afrika. Yani eğer ya, mantıklı düşünmek lazım. Senin şu anda mal ettiğin fiyata, senin hedef pazarında o fiyata ya da daha ucuza bu mal piyasadaysa, abi kapat dükkanı, al sat yap madem öyle. Yani eğer bu işi illa onun üzerinden götüreceksin. Ama olmuyorsa pazar değiştireceksin, ürün değiştireceksin, teknoloji değiştireceksin.
6: İşte meşhur yani, bir laf var. Yani çok özür dilerim, haddime değil. Yani senin üzerinde söylemiyorum. Dışarıdan bakınca ütopya bu. Ama meşhur laf da şöyle diyor. Bekara boşaması kolay olur diyor.
9: Davulun sesi uzaktan hoş gelir
6: ya
9: diyor.
6: Ya da evet. Şöyle adamın 100 tane, 200 tane personeli var. Makinası var, hattı var, imalat devam ediyor. Şimdi çok basitinden düşün bak, yürüyen bir teker. Diyorsun ki buradaki pazar öldü. Yeni pazarı bulmak bir süre. Yeni pazarı ikna etmek bir başka süre. Senin gittiğin pazar, mesela Irak pazarında satıyorduk. Irak pazarı patladı kardeşim. Nereye gidelim? Misal veriyorum ya, Mısır'a gidelim. Lan Irak pazarına giren adam Mısır'a da giriyor. Herkes senden benden akıllı.
9: Maliyet düşürme olabilir.
6: Maliyet düşürme, ürün markasını güncelleme. Markayı bir günde filan parlatamazsın. Onu, o hikayeyi unut. O uzun bir süreç. Ürün fiyatını, maliyetini düşürmekten bahsediyorsun. Düşürsen hadi be. Mesela ne yapacaksın? 5 kişiyle yaptığın mobilyayı 3 kişiyle mi yapacaksın? Öyle bir şansın yok. 5 kişiyle yaptığın mobilyada 28.075 olan asgari ücret tutarını 20.000'den mi göreceksin? Böyle bir şansın da yok.
9: Ne yapacaksın o zaman üzüm pazarında diğer satıcılara siz pahalı satın ben zarar mı ediyorum diyeceksin. Ya da oradaki vatandaşa arkadaş bundan sonra size biraz daha pahalı alın da benim iş yerim mi kurtulsun diyeceksin. Ya bunun bir çözümü olmalı.
6: Bilen varsa biri gelsin.
10: Çözümü yok. Sıkıntı
6: çözüm orada. Yok. Ha şu bak ütopik olarak şu mantık ya da daha doğrusu teoride şu bir mantık. Bu ürün grubu pazarını yok etti. Bu ürün grubuna artık bu pazardan giremiyoruz. Bizim başka bir ürün grubuna geçmemiz lazım. Evet. Bu yöntemlerden biri olur. Bir günde yapamazsın bunu.
10: Evet.
6: Anladın? Yani biz mobilya üretiyorduk, vazgeçtik. Yarın İHA-SİHA üreteceğiz filan diyemiyorsun. Hani sen yine sinir oluyorsun her şey savaş mı filan değil mi? Diyemiyorsun. Başka bir şey ya. Araba tekerleği üreteceğim diyemezsin ki. Yani tezgah buna müsait değil, alan müsait değil, beceri müsait değil. Bugün mobilyacı arkadaşlarımız, çelik kapıcı arkadaşlarımız. Bak şu küçük ev aletleri grubunda Kayseri çok ciddi bir pazarı vardı. İşte en son itimatta yaşadığımız hadise. Yani kum telimiz var, ferremiz var vesairemiz var. Şimdi önümüzde çok ciddi bir pazar vardı. Biz İtalya'ya vesaireye, Avrupa'ya bile mal satıyorduk. Ya bak itimatın çok iyi hatırladığım Yusuf abi vardı. Yani İtalya şu bizim yuvarlak fırınlar var ya. Bildiğimiz o davul fırın dediğimiz fırınlar. Adamlar pizza fırını diye satıyordu. Ve deli gibi satıyorlardı. Bak Allah yollarını keşke açık
10: edeydi. Bir de kete fırını, onlar da pizza fırını.
6: Tabii pizza fırını. Adam şu an maliyet sebebiyle Ahmet Bey ve Çin'in baskısı sebebiyle ve senin düşük dolar pozisyonun sebebiyle adam üretiyor burada. Bak aynı saç, aynı atıyorum ısıtıcı, aynı bilmem bir şey. Adam burada üretiyor ve artık satamıyor. Satması için zarar etmesi lazım. Yani bir de böyle bir denge var. Mesela satış var ama zarar ediyoruz. Yani insan ürün satarken batar mı? Ürün satarken batırıyor sisteme eğer aklını kullanmazsan.
10: Dolar baskısından ya değil
6: mesela
10: mi?
6: Mesela 40 dolara 50 dolara satmış olduğun ürünü 50 dolara ben satmaya devam ediyorum derken senin maliyetin 55 dolar olmuş. Ne kadar daha satabilirsin? Yani bu kitlenme baskılanmış dolar pozisyonu bizi şu an dünya pazarında özellikle emek yoğun tüm ürünlerde içimizden geçti. Hemfikir miyiz? Emek yoğun kullandığımız tüm alanlarda patladık şu an itibariyle.
10: Şunu unutmayalım. Dolar 7 lira 8 liralardan 18, 20, 25, 30 liralara çıktığı dönemde hepimiz ne dedik? Vay ülke battı, enflasyon şudur budur. Vallahi billahi bugünden 1000 kat daha iyiydi o dönem. Niye? Çünkü satan kazanıyordu.
6: Aynen öyle.
10: Şu an
6: kar için bir umudu vardı yani en azından. Ya
10: kazanıyordu yani 7 dolardan 7 TL'den 8 TL'den 18 TL'ye çıkması demek adam yine 50 dolardan satıyor. 7 TL'den 50 doların ne yapar? 3500 TL mi yapar? 7 çarpı 5 35. Hı hı. 350 TL pardon. 350 TL yaparken bir anda 20 TL'ye çıkması demek 1000 lira demekti. Maliyetin senin 10 liradan 11 liraya çıktı ama karın katlandı.
6: Tabii canım.
10: Şimdi dolar demek, döviz demek, bu demek. Ya yıllarca Amerika Dünya Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne Çin'i mahkemeye verdi. Sen paranın bilerek, değerini pardon. Bilerek düşürüyorsun diye. Şimdi şu algı çıkmaz. Ya işte paramız değersizleşti, paramız pul oldu. Değil ya, ekonomi böyle çalışmaz. Ekonomi senin ticaretine, karlılığına bakar. Senin kaç olduğuna önemli değil. Ya ona bakıyorsan Japon yeni ve Güney Kore'nin won Türk lirasından çok daha değersiz. Şimdi Güney Kore Türkiye'den daha mı küçük bir ülke? Daha mı değersiz bir ülke? Parası pul mu? Değil. Değil. Alakası yok. Ekonomi böyle çalışmaz. Şimdi sen dövizi biraz serbest bırakacaksın ki ihracatçın para kazanacak. Öbür taraftan da dış ticaret açığın da azalacak. Niye? İthal ürünlerin azalır. Maliyeti arttığı için arabasından, cep telefonundan bilmem ne yurt dışından ne geliyorsa maliyeti arttığı için senin satın alman zorlaşır. Öbür taraftan da iç piyasada da şu algı olur işletmeler açısından. Ya bu ürüne talep var, yurt dışından da gelemiyor. Bunu ben burada üreteyim.
6: Demesi lazım.
10: Sen ekonomiyi de canlandırırsın. Yeni işletmeler, yeni fabrikalar, yeni üretim alanları da oluşur. İhracatçı da kazanır, herkes kazanır. Dış ticaret açığın bile azalır. Ama bir artan bir şey olur. Senin dışarıdan mahkum olduğun, el mahkum olduğun işte enerji, petrol. Buradaki maliyetin artar. Kabul. Ama öbür taraftan başka yerden çok daha fazlasını kazanırsın.
6: Doğru.
10: İşte göremediğimiz nokta bu. Ya 2024 1 Ocak'ta dolar kuru 30,5 TL idi. 1 Ocak 2024. Geldik 2026 Mayıs. 2,5 yıl geçmiş neredeyse. 45 lira. %50 artmış. 2,5 yılda %50. Ama sen enflasyona baktığın zaman 2,5 yıllık enflasyon en az %150. Bileşik olarak gider bu. En az %150. Peki o zaman döviz en zararlı kısım oluyor burada. Dövize yatırım yapan ya da dövize işlem yapan herkes zararda. Herkes. Ne yaparsa yapsın zararda.
6: Enflasyonu tutturalım derken üretimi, maliyeti ve hedefi yok ettik. Yani şimdi mesela bundan 2 yıldır konuştuğumuz hadise, tekstilde pazarı kaybediyoruz, kaybettik. Niye? Diyor ki Mısır'daki adam 100 dolara personel çalıştırıyor diyor. Hikaye bu değil mi kardeşim?
10: Evet.
6: 100 dolar. Yani 100 doları ne yapıyor Ahmet Bey bugün itibariyle? Bugünün kuru itibariyle 4600 lira yapıyor. 4600 lira aylık maliyetle Mısır'daki adam personel çalıştırıyor kardeşim diyor. Sen tekstilde nasıl mücadele edeceksin? Niye? Tekstilde de emek yoğun kısım var. Tekstilin dokumasından bahsetmiyorum sadece. Mesela dokuma bir makine sanayidir. Hani dokuma kısmını makineyle çözüyorsun ama dikişse işin içerisinde, o tişörtü yapmaksa, pantolonu dikmekse filan bir maliyet. Şimdi adam diyor ki efendim ama diyor Mısır'dakiler diyor işi bilmiyor. Vallahi biz Çinlilere de aynısını söylemiştik. Çinliler çok ucuza çalışıyor ama işi bilmiyor demiştik. Şu an sana işi öğretiyor. Otomotiv sektöründen
10: tabii,
6: plastiğe, ambalaja, vırta, bak her alanda sana iş öğretiyor.
10: ABD'ye geçti adamlar.
6: Şimdi 100 dolara personel çalıştıran bir adamla sen rekabet edemezsin. Böyle bir şansın yok. İşin daha kötü tarafı şu. Sen be, mücadele edemediğin gibi senin pazarında, senin ülkende, senin evindekini de alıyor. Şimdi bak 88 milyonluk bir ülkeyiz. 88 milyonun kendi tüketimi belli bir ekonomik marj oluşturur. Yani işte bu kadar insanız kardeşim, senin ihtiyacın, benim ihtiyacım, tişört alacağız, gömlek alacağız, mobilya alacağız. Bu bir ekonomik alandır. Peki bu alanı kullanmak için senin yurt dışından gelen ekstra gümrük vergisi falan kullanıp onu bir ötelemen lazım. Yani sen kardeşim 3 dolara bunu getirme, 5 dolara bunu getirme. Çünkü niye? Ben içerideki ürünü tüketeyim ki içerideki ekonomim normal dönsün. Buradaki problemimiz ne? Enflasyon. Gelsin ki enflasyon düşecek. Abi iki ucu değil. Tuttuğumuz her yer elimizde kalıyor. Ve süreci hiçbirimiz doğru düzgün aşamıyoruz. Yani bunu acı şekilde söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Belki de son günlerde bunu çok fazla söylüyorum ama Yaşar, dün bir tane arkadaş böyle söylüyor. Akşam saat herhalde 11.30-12 civarıydı. Şöyle ufak bir yürüyüşe çıktık. Yolda karşılık bir çay içelim, bir kahve içelim. Sizin de tanıdığınız, size de selam var, yayından sonra söylerim. Abi diyor, Mehmet Şimşek diyor. Ya dur sakin ol diyorum ya. Koyu AK Partili bu arada. Yani. Ya bir dur. Ya abi. Dedim ki Nurettin Nebati mi gelsin? Ne istiyorsun dedim. Abi diyor Nurettin Nebati bundan iyiydi. Bak bu bir esnaf tercümesi. Hele diyor ondan önceki damat var ya, biz bilememişiz diyor. Onun var ya diyor o iltifatvari argo cümleleriyle beraber bas bas bağırıyor böyle. Hikaye bu. Şimdi niye bunu böyle yapıyoruz? O dönem yani Berat Albayrak dönemini hesap ettiğimizde dolar 3,5 lira mı oluyor dediğimizde, 5 lira oluyor dediğimizde iyi günlermiş. Yani biz dolar artıyor diye goy goyunu yapıyorduk ama iyi ticaret dönüyordu ya. Deniyordu. Yani mesela şunu hatırlayın. Gezi olaylarının patladığı bizim ilk kırılmanlarımızdan bir tanesi. Ticaret durdu mu? Peki dönüyorum. Darbe. 2016. Durdu mu abi ticaret? Hatırlıyor musunuz?
10: Ya durmadı da azaldı tabii ki.
6: Bu kadar mı?
10: Değil.
6: Tansu Çiller'in yaşadığımız krizi hatırlayın. Bülent Ecevit'in yaşattığı anayasa kitapçığı krizini hatırlayın. Abi başka bir yerdeyiz. Ve bunu samimiyetle söylüyorum. Bak dün sebebini bilmiyoruz. Bir esnaf kardeşimizle alakalı mobilya kentten bir haber geldi. Detayını söylemiyorum. İnşallah öyle değildir. Ama insanların burnuna kadar geldiği, tepesine kadar geldiği yerde, çıkış bulamadığı yerde kapatmak, işsizlik, batma, iflas, konkordato, bunların her birisi yaşanıyor. Ve siz bu hikayeye bu kadar kayıtsız kalamıyorsunuz. Ve bayram öncesindeki hikayeyle zaten tefeci faizinden beter de bankalara diyorsun ki bu kadar faiz alacaksın. Sistem bu. Ama o kadar da vermeyeceksin. Şu an dün senle mi konuştuk, işte genel söylenen hadise bu. Yani şu 10-15 gün içerisinde krediyi aldın. Alamadın. Bankaların da limitleri var ya, o zorunlu karşılıklar, cartlar. Bir daha alırsın diyor. Yani bu ayın sonu itibariyle bankalardan ben kredi arıyorum diyen birçok arkadaş, senin puanın çok müsait, sen müthiş bir müşterisin ama veremem. Ama veremem. BDDK böyle söylüyor, merkez böyle söylüyor. Çıkamam bu işin içerisinde. demeye başlıyor ve sizin de hikayenizi başka bir noktaya getiriyor. Şimdi Sabri Bülent yana yana yazıyordur. Şimdi okumazsam da üzülüyor. Konkordato'nun maliyeti ortalama 5 milyon lira. Avukatlık dosyası vesaire. Bu parayı ödemek zor. Çok kişi soruyor. Maliyeti doyunca gidiyor. Genel karşılaştırma olarak bakacak olursak Türkiye ihracatta sadece ülkeye nakit girdisi sağlıyor. Kesinlikle kâr ettiğine inanmıyorum demiş. Bu açık kapanmadan da ihracatla ithalat arasındaki o dış ticaret farkından bahsetmiş. Bu açık kapanmadan da bu işi çözme şansımız yok demiş. Aslında tespitte doğru, o açığı kapatmak için de işte hikayeyi şeye çevirmek lazım. Yani açığı kapatmak için hikayeyi bir kazanç yöntemine, kazanma yöntemine. Ama şu anki kur pozisyonu, dünya pazarının saçmalama pozisyonu, dünyadaki kriz ve petrol pozisyonu, biz 100 dolara, 150 dolara, 200 dolara personel çalıştıran hiçbir ülkeyle rekabet edemeyiz. O gün itibariyle ki asgari ücretin 28 bin lira olduğu yerde kaç dolara denk geliyor kardeşim asgari ücret şu an?
10: 650 mi?
6: Bak 650 dolar. 650 dolar gibi var. Biri 100 dolara çalışıyor. Seninki 600-650 dolara denk geliyor. Senin 650 dolara alan adamın 28 bin lirayla mutlu olan var mıdır?
9: Yok. Ülkedeki ekonomik ve enflasyona baktığın zaman da 650 dolara yaşayamıyor.
6: Aynen öyle. Bak şimdi gurbetçi sezonumuz geliyor. İnşallah küsmeden gelirler bize. Önceden gurbetçi 1000 eurosunu 2000 eurosunu bozdurunca püf diyordu ya. Eşe dosta hediye aldı. Tabii tabii canım, yani düşünsene enişte bize bir euro versen filan, hani benim de borçlarım var biraz, işler sıkışık filan. 1000 euro verdiği zaman adama ilaç gibi geliyordu. 5000 euro verirse bak, 5000 euro. Yani iyi hatırlayın Ahmet Bey, yaşımız bunun için müsait. 2000'lerin başlarında 1000 euro büyük bir borç alma rakamıydı yani. Hani gittin Halil'den diyorsun ki benim sıkışıklığım var ya da ihtiyacım var, ev alacağım. Ne kadar lazım? 1000 euro verirsen diyor. Ya da 2000 euro verirsen diyor, eksiğim var diyor, tamamlayacağım diyor. Olur. Şimdi 2000 euroya şuradan Antalya'ya gidemiyorsun.
10: Tatile gidemiyorsun.
6: Vallahi gidemiyorsun ya. 2000 euroya şuradan Antalya'ya tatile, adam 2000 euro üstünde para ver de ev alayım diyebiliyordu. Şimdi gurbetçi gelecek, diyecek ki ben şurada gideyim kendi memleketimde tatil yapayım. Buyursunlar gelsinler, bize bir ekonomik katkısı da var yani. Güzel bir turizm alanı da oluşuyor. Şimdi kendini gurbetçinin yerine koy. Aylık 3000 euro, 4000 euro, 5000 euro maaş alıyorsun. Bak 5000 euro. 5000 euro ne yapıyor? Hacım şu an 250 bin lira. 250, değil mi? 260. 250 bin lirayla. Kabala 50'den gidelim dolar diye. 250 bin lirayla Türkiye'ye geliyorsun. Bak 5000 euro. Bir aylık maaşı ben burada ezerim. Lan kapı kulede bitiyor zaten para. Yani girdin ya. Selamun aleyküm diyor yani. Merhaba.
10: 5000 euro maaş alan da kimse de yok orada.
6: Ya iyi alıyor dedim işte. Hani tatile gelecek ya. 5000 euro alıyorsa. 250 bin lira. Yani bu adamın oradaki geçim var, kirası var vesaire. Bu adamın aylık arttıracağı para normal şartlarda kendin dediği gibi 5000 euro yok da 5000 alsın. Lan 1500 lira bizim Türk usulü geçinsin. Evinin işi yakın olsun. Akşam dışarı çıkmasın. 1500 lira para biriktirsin.
9: Bizim bacanağın yurt dışında, o da geldiğinde Türkiye'deki hesabından bankamattan 5000 lira çekme limiti vardı o zamanlar. Şimdi biraz daha artırdılar.
6: 20 bin lira şimdi değil mi herhalde?
9: Diyor ki işte o yazlık tarafında bankamattan çekiyorum diyor. Daha yolun yarısında bitiyor. 5000 lira bitiyor. Yani daha da fazla para çekemiyor.
6: Aynen öyle. Yani işte o gelsin de biz rahat edelim. Vallahi gelsin. Ama şu an 5000 euro, 250 bin lira. Ne alınır Halicim 5000 euroya? Önceden ev alınıyordu. Ev alınıyordu.
10: 90 model, 91 model hurdaya yakın bir araba alırsın. Başka en fazla ne alırsın?
6: Şahin bulursun.
10: O da hurda. İyisi değil, bakımlısı ha. Değil.
6: Onlar o kadar açtı mı ya?
10: Tabii canım, 300-400-500.
6: Toros vermezler adam hadi. Yani onun için de mesela turizm, şu an onu da konuşacağız. Savaşın bitmesi turizm noktasında bizi bir miktar rahatlatır diye bekliyoruz ama bu yüksek maliyetler senin cennet ülkeni turizmden uzaklaştırıyor. Şimdi bayram dönemi yurt dışına çıkan arkadaşlar var. 700 euroya, 750 euroya bayram döneminde işin içerisinde 4 tane 5 tane ülkenin gezildiği 3 yıldızlı 4 yıldızlı otellerde kalındığı, otobüslerle ara transfer yapıldı zaten Avrupa içerisinde, ne yapacaksın Almanya'dan Fransa uçakla, otobüslerle ara transfer 700 euroya adamlar tatil aldı, uçak dahil.
9: 700 euro kaç lira yapar?
6: 6 gün 5 gün.
10: 30 bin lira.
6: 30 bin liraya Ahmet Bey.
10: Kişi başı değil mi bu?
6: Tabii tabii kişi başı.
10: görmedim.
6: Yani sen niye gidemiyorsun? Yeşil pasaportun yok diye gidemiyorsun. Vizesi vesaire yani böyle anlık karar veremiyorsun. Ama hani bizde yeşil pasaport gırla ya şu an itibariyle. 700 euro, 800 euro, 1000 euroya 6, 7, 8 günlük Avrupa tatili yaptı. Bak Avrupa. Balkan. Suyun 3 euro, 4 euro olduğu yerde gittiğinde yani bir tane su alıyorum dediğinde 3-4 euro verdiğin yerde 700, 800, 900 euroya insanlar Avrupa tatili yaptı. Ve sen de diyorsun ki Türkiye'de tatil yapsana. Bak şuradan turist gelsin. Net söylüyorum. İstanbul, Kayseri'ye insin mi? İnsin. Gelsin. Turistlere ihtiyacımız var.
10: Yani. Ne yapacağız gelsin. Turist Kayseri'de?
6: Gelsin ya. Ya belki bir deli buluruz yani. Kayseri'ye gelsin. Kayseri'de 4 gün, 5 gün kalsın. 4-5 gün. Gezilecek yerleri gezsin. Akşam yemeğini yesin. Burada ortalama bir otelde, ortalama üstü bir otelde, turistik bir otelde kalsın. 5 gün sabit. Şimdi önümüzdeki hafta İstanbul var. O gün Kürşat'ta konuşuyoruz. Abi diyor kurtarır otel yani esnaf oteli tarzı oteldeki günlük konaklama fiyatı 350, 3,5 milyon yani 3500 lira. İyi otel 100-150 dolar. Otel bir gece. Abi otel parası bu tutuyor. La şuradan Almanya'ya uçak bileti alsana bir tane. Berlin'e ineceğim, Düsseldorf'a ineceğim.
10: 100-150 dolar, 5000-7500 lira. Onda da oraya bu iş için gidenler otelde akşama kadar hani turistik daha tatil beldelerindeki gibi otellerin içerisinde yaşamıyorlar. Yatmadan yatmaya giriyorsun öyle yerlere de.
6: Evet.
10: Gittiğinde İstanbul gibi bir yerde düşünsene fuar var bilmem bir şey var. Koştur koştur koştur akşamın 10'unda 11'inde dışarıda yemeğini de yiyorsun. 10'unda 11'inde sadece yatıp sabah uyanmak için bak, bir duş almak için giriyorsun ve 7-5 lira veriyorsun. Firma, çok yüksek maliyet.
6: Firma ismini söylemediği için reklama girmiyor. Serbilent gidiyormuş. Tatile gidiyorum diyor. Muhtemelen tatil. Temmuz ayının ilk günü. Arnavutluk uçak bileti gidiş dönüş İstanbul'dan 3 kişi. 7 gece 8 gün. 7 gece 8 gün. Kaç lira gider 3 kişi için? Bilmiyorum. Uçak bileti vırtı zırtı dahil.
10: 2000 dolar ya da euro.
6: 100 bin lira işte.
10: İşte
6: fiyat oymuş.
10: Öyle bir fiyat çıkarttım.
6: 100 bin TL.
10: 3 kişi.
6: 3 kişi, 7 gece 8 gün.
10: Konaklama 7 gün dahil.
6: Tabii. Muhtemelen bunun içinde...
10: O da kahvaltı var.
6: O da kahvaltı.
10: Öğlen akşam yemeği muhtemelen.
6: Muhtemelen bu tür turlarda bir yemek koyuyorlar ama akşam mı... Yani genelde öğlen boş olur zaten. Yani otelden çıkıyorsun, geziyorsun diye ama akşam yemeği organizasyonu yapılır ayrıca.
10: 7. Bak dur, kişi başı maliyet hesaplayacağım. Bir günlük.
6: 33 bin bölü 7 diyeceğim.
10: 7. 8 bin lira mı yapıyor?
6: Ne yapıyor lan?
10: 8 bin lira olur mu ya? Dur.
6: Hesap 4, gitti adam.
10: 4500 TL.
6: 3 var diye.
10: 4,5-5 bin lira civarında.
6: Hı-hı.
10: Kişi başı,
6: ki bunun içinde uçağa dahil. Aynen öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Hal böyle olunca sizin bu pazarda bu fiyatlarla turizmden vesaire de umutlarınız darlanıyor. Peki ne kaldı geriye? Gelelim ona. Aslında bunun için girmiştim konuya. Birazcık biz abarttık. Varlık Barışı resmi gazetede kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl boyunca vergi yok efendim. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki 3 takvim yılında Türkiye'deki ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançların 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Kamu alacağına ilişkin tecrillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka ve aracı kurumlarla bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarihiyatı yapılmayacak. Sen getir, nereden buldun demeyeceğiz diyor. İstanbul Finans Merkezi katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara kuruluş izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak. Paramız yok ama bir yerden bir para dağıtıyoruz. Niye?
10: Para dağıtmıyoruz.
6: Şimdi bak, vergi dairesinin senden para almaması sana para dağıtmasıdır. Yani para dağıtmıyoruz da.
10: Niye
6: yani
10: sermaye gelsin, para gelsin diye.
6: Tek derdimiz bu. Pozisyon doğru.
10: İçeridekilere yok öyle bir şey.
6: Yok yok. Bak şimdi pozisyon doğru. Bu o zaman da tartışmıştık. Şimdi dünyadaki finans merkezleri Dubai'den kaçıyor, şu oldu bu oldu derken biz burada bir finans merkezi oluşturalım modeli doğru. Doğru, buyursun gelsin. Açtın, limitleri açtın, yetmedi. Dedin ki yurt dışından ne getiriyorsan getir. Sonuç yıl içinde Türkiye'de bir ticari faaliyet vesaire hikayen yoksa sen yurt dışındakini getir bakayım. Kara paraymış, ak paraymış, oradanmış. Ya basit bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son 3 yılda diyorsun. Darbe ne zaman oldu? 2016. Kaç yıl geçti? 10 yıl geçti. Zaman aşımları düşecek neredeyse. O gün itibariyle yurt dışına çıkan FETÖ'nün parası da ya da FETÖ'cülerin parası da buna dahil olmuş oluyor mu kardeşim? O gün kaçmış adam zaten. Şimdi düşünsene Halil'in bilmem bir şey akrabası var. Şimdi söylemeyelim, yarın alırlar adamı. Şaka yani o anlamda gerçek değil. Akrabası var FETÖ'cü. Giderken parayı götürüyor. Halil diyor ki bunu ülkeye yeniden girdirsek, mal alsak, mülk alsak. Halil diyor ki lan nasıl gidireceğiz? Varlık çıkacak vesaire çıkacak, vergi çıkacak. Şimdi bu resmi gazetede yayınlandı. İnşallah piyasaya para girer. FETÖ'cülerin parası girer. Bak ona bile muhtaç
10: yok
6: kaldı.
10: Ya o kadar da değil. FETÖ'cüler de bunun içine dahil olacak diye bir şey yok. Adam zaten aranıyor. Zaten hakkında soruşturma var, yakalamam.
6: Kendinden bahsetmiyorum. Kendinin geleceğinden yok. Bahsetmiyorum. Paranın hareketinden bahsediyorum Ali. Bu af değil ki.
10: FETÖ'cü hareketi değil, para
6: şimdi,
10: hareketi.
6: Canım abim, bunu sen çok çok iyi biliyorsun. FETÖ'cüler şu an, bak yapılan birçok operasyonda aynı hadise var. Yurt dışına kaçırdığı parayı ya da yurt dışına kaçtığı içerideki parayı birileri üzerinden organize etti. Hiç olmayacak yerlerden evler, arsalar vesaireler aldı. Yani mesela tipine bakıyorsun, kılığına bakıyorsun, lan bu adamdan olmaz zaten diyorsun. Bir bakıyorsun parayla oynuyor. Daha doğrusu konutla oynuyor, parayla da oynuyor. Ortada para yok. Dönüyor. Şimdi bak, bunlar için de bir, yurt dışına kaçan para için de bir legalite çıktı. Ben bu FETÖ'ye yönelik bir operasyon demiyorum. Bu da dahil diyorum. Terörle alakalı gitmiş bu da dahil. Normal gitmiş bu da dahil. Kara paraymış gitmiş bu da dahil. Türkiye ile alakası yok, bu da dahil. Gel vatandaş, gel diyor. Sebebimiz şu, gelmesin de demiyorum. Paraya ihtiyacımız var. İçeriye girecek paraya ihtiyacımız var. Ve şu an itibariyle bu para içeriye gelir vergisi.
10: İçeriye para girince enflasyon düşecek mi?
6: Piyasada para dönecek Ahmet Bey. Ama bizim enflasyonu düşürmek konusunun bir level ötesine geçmek
10: maliyetimiz
6: lazım.
10: Değişmeyecek.
6: Aynen.
10: Şimdi piyasada şimdi para dönecek biz, ya biraz önceki başladığımız o baştaki o üreticinin maliyeti yine değişmiyor ki.
6: 3 yıldır yemin ederek neredeyse her açıklamada kararlılıkla devam ediyoruz dediğimiz enflasyon hedefimize tutturamadığımız gibi onu tutturamazken elimizdeki diğer malzemeyi de yok ettik. Bunun için biz şu enflasyon hikayesini ve hengamesini mecburen bir tarafa koyacağız. Biz başka bir noktaya doğru bakacağız. Enflasyonun hedefi bu olduğu sürece, faizler bu olduğu sürece piyasada para döner mi?
10: Dönmez. Biz şu an resesyon.
11: Enflasyon var ama.
10: Resesyon nedir diyorlar ya işte. Şu an yaşadığımız resesyon işte.
11: Ya, enflasyon var ama ticaret dönüyor. Yani enflasyonun karşısında da insanlar kazanıyor demek lazım.
6: Evet, bir şey söyleyeceğim. 10 milyona hayal ettiğin, daha doğrusu bedeli 10 milyon eden bir ev var ortada. Ben de sana diyorum ki bugün itibariyle Ahmet Bey, bunu yine geçerli. 5 milyon ver al evi diyorum. Bak 5 milyon ver evi al diyorum. Alabiliyor musun? Alamadığından adıdır resesyon. Alamadığından kastettiğim paran olmadığından değil. Daha da düşer mi? Bu fiyat alınır mı? Para daha değerli. Faiz yüksek ya, enflasyon yüksek. Daha değerli yani. Yani mesela şu an toptancılık yapan adama ya da ürün satan adama. Bakkal ya şurada. Çay satıyor mesela. Çay kaça satıyor? 100 TL'ye alıyor. 150 TL'ye satıyor. Şimdi diyorum ki adama 60 liraya çay var. Bir kamyon alır mısın diyorum. Para yok ki. Bir de aldım. Kime satacağım? İsteyen de yok. Çok da bir anlamı yok o zaman. Bunun için bu resesyonun içerisinden çıkabilmek için bizim enflasyon hedefini falan geçmemiz lazım. Ya da kendimize bir tane suni kriz bulalım. Ne? Anayasa değişecek ya mesela. Hı. Anayasa.
10: Yunanistan'a savaş açacak.
6: Yok yok, anayasa kitapçını bir yerden bir yere atsınlar şöyle.
10: Irak'a girek.
6: Olur. Nasıl yok. Madem kriz. Başka çıkmıyor. Çıkmayacak da. Çıkamayacak da. Ve bu işin içerisinde biz her türlü mesela siyasi krizler, vırtlar zırtlar, seçim olacak vesaire hepsini konuşuyoruz da kimse piyasanın gerçeğinden bahsetmiyor. Ya da bize mi öyle geliyor? Benim mi çok canım yanıyor? Bilmiyorum yani, ben piyasadaki şu duruma bakıyorum. Bak mesela basit bir özellik söyleyeyim. Dost sohbeti olsun hadi. Dün arkadaşlarla konuştum. Normal şartlarda piyasada kriz var ise, kriz reel anlamda adı konulmuş bir kriz varsa, reklam, tanıtım vesaire sektörü coşar. Doğru mu Ali'cim?
10: Tabii.
6: Çünkü niye? Ahmet Bey'in işi kurtarması lazım. Pazar daralıyor. Ne yapalım, reklam verelim. Bir de piyasada çok zenginlik varsa, yani bunun tam tersi kutupta çok rahatlık varsa yine coşar bu taraf. Çünkü niye? Hareket etmek rekabet lazım. Tabii parayı değerlendirmek lazım. Ne zaman ölür? Belirsizlik ve umutsuzluk da ölür. Yani bir umudun yoksa bunun hareketi. Dün işte iki tane farklı ajansla oturduk. Durum aynı. Kaçırdığımız nokta burası. Ya da biz öyle biliyoruz en azından, ya da böyle görüyoruz. Efendim Varlık Barışı resmi gazetede yayınlandığı kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'ni netlemiş olduk. Ayrıca kamu alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresini 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarını 1 milyon liraya çıkartmış olduk. Önceden mesela vergi dairesine borcum var, taksit yapmak istiyorum dediğinde diyordu ki bana teminat getir. Yani arabanı, evini, ben her şeyini götürürüm ama sen kendi rızanla arabanı, evini bana teminat olarak göster diyordu. Şimdi dedi ki 1 milyona kadar teminat getirmezsen de ben yaparım. Ama 1 milyona geçerse bana yine teminat getir dedi. 36 ay azami taksit süren de 72 aya kadar çıktı. Bu taksit bahsettiğimiz bir yapılandırma taksiti değil, kimsenin aklına bir şey gelmesin. Yapılandırma ama vergi affı değil, daha doğru cümle bu olacak. Şu an vergi dersin faiz oranıyla.
10: Borcunu vadiye yayıyor, olay bu. İndirim değil, vadiye yani.
9: Tabii. Şimdi 1 milyon lira vergi dairesine borcun olsa, sen bunu 72 ay taksitlendirsen kaç lira olarak ödeyeceksin?
10: 1 milyon bölü 72.
6: Çarpı faiz.
10: Çarpı faiz.
9: Faizini soruyorum işte yani.
10: O güncel, o Merkez Bankası'nın faiz oranlarını
6: çok düşük değil.
10: Alım satımında ortalamasını alırlar genelde bu şekilde.
9: Yani 72 ay dediğin kaç yıl yapıyor abicim?
10: 6 yıl.
9: 6 yıl yapıyor. 6 yılda sen o 1 milyonu herhalde 5 milyon olarak ödersin.
10: Kaç lira ediyorsa.
9: Tahminen.
6: Şu anki faizlerle mi? Evet. Evet. Zaten 5. bugün yapılandıracağın için. Şu an o rakam tutar zaten.
9: 1 milyon ödeyemedin, 5 milyon ödeyeceksin. İyi hayal.
10: 6 yılda ödeyeceksin.
6: Enflasyonu tutturamadıklarına
9: göre. O açıdan diyorum hani.
10: O zaten sen kredi almıyorsun. Yani aldığın bir şeyi 5 milyon olarak ödeme değil. O zaten senin borcun. Sen bunu da ödemezsen diyor, ben seni kilitlerim diyor.
9: İşte niye borçlandın?
10: Evine
9: zaten ödeyemediğin için. Zaten
10: diyor.
9: Kilitlendiğin için zaten borçlandın.
10: Getirim diyor.
9: Hani abi kilitlenmesen burada, sistem dönse zaten ödemiş olurdun o parayı.
10: İşletmeler ne yapması lazım? Yani biz hep krediden bahsediyoruz ya. Krediye bulaşmadan bir şey yapman lazım. Bak bu kanserin işte 1, 2, 3, 4 diye 4 tane 4. evre var. Sen bir tane krediye bulaştığın anda geçmiş olsun, senin vücuduna bir tane kanser hücresi girdi. Bak özür dilerim. Girdi. Sen bunu kısa vadede 1 milyon çektin. Bunu çok hızlı bir şekilde ödeyebiliyorsan erken teşhisle vücudundan kanseri atarsın. Sen kansere senin vücuduna giren kanseri krediyi başka bir kredi daha alıyorsan geçmiş olsun. İkinci evreye geçmişsin demektir. En kötüsü nedir biliyor musun? Krediyi krediyle döndürme. 4. evre. Kusura kalma, krediyle dönderdiğin gün senin battığın gündür.
6: Dönemediğin gündür.
10: Battığın gündür. Geri dönüşü yok. Tedavisi yok bunun.
9: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kanser dışarıdan girmiyor. İçeride oluşuyor. Yani tüccarın, esnafın, sanayicinin bunu şey yapması lazım. Hiç kimse ticaretinde bugün bir kasa elma aldım 10 liradan 12 liraya sattım. Yarın da aldığım paranın karıyla 12 liradan 2 kasa aldım 4 kasa sattım hikayesi yok. Çünkü aradaki o farkla zaten mevcut enflasyonda geçinme şansı yok. O yüzden tüccar ne yapıyor? Elinde 1 liralık sermaye varsa bildiğin herkes kaldıraçlı işlem yapıyor. Krizler girdiği zaman da kaldıraçların hepsi patlıyor. Şu anda öyle yapıyorlar. Yani adamın cürümü kadar iş yapsa zaten dönmüyor. Para kazanamıyor.
6: Ama bu işte dünya ekonomik sistemini bu hale getirdik. Şu an bankalar bile aynı kaldıraç kullanıyor. Bankaların sermaye yapısı 1, kullandırdığı para 10.
9: Yani.
6: Anladın mı? Yani sermayesi kadar olmuyor. Önceki dönemi lütfen hatırlayın. Bankacılıkta sistem, işte atıyorum neydi? İş Bankası'nın madenleri vardı mesela. Bilmem bir şeyi vardı değil mi? Hani etim hatırlar abi mısınız? Ha, yani o bir işletme yaparaktı. Yani şu an bu işletmeye gerek yok. Şişirdikçe şişiriyoruz. Şişirdikçe senden alıyoruz, ona veriyoruz. Bir faiz ekonomisi oluştu. Faizin haram kılınmasının sebeplerinden belki de bir tanesi bu. Yani evet, anlıkta çok rahat bir sistem gibi görünüyor ama hiç kimse için ve dünyanın hiçbir ülkesi için sürdürülebilir değil. Paradan para kazanıyorsun. Sen üreteceksin, benim param var diye parasını ben kazanacağım. Nereye kadar gider bu sistem? Sen üretmekten vazgeçinceye kadar gider. Ve ben açlıktan seni çok fazla yorduğum zaman bu sistem otomatik olarak kendi kendini yok ediyor. Valla biz sona geldik ama Türkiye'de, dünyada ekonomik anlamda bir başka sona doğru gidiyor. Yarın mı açıklıyoruz enflasyon rakamlarını? Yarın mıydı günü?
10: Sanırım.
6: Değil mi? Yarın. Ayın 5'iydi, dün açıklanacaktı.
10: Normalde ayın 3'ündeydi. Herhalde şu uzun tatil var ya, 9 gün. Hı-hı. Resmi kurumlar çalışmadı. TÜİK'teki arkadaşlar da herhalde İzin dinlerdi.
6: Verileri yapay zeka yatsırlardı, girene kadar biterdi zaten.
10: Henüz o yani kısma geçememişti daha. Hesap makinesiyle tık tamam. Tık manuel yapıyorlar herhalde. Herhalde onlar dersine çalışamadı. Ya da kaç lira çıkarsak diye kendi aralarında henüz anlaşamadılar. Şimdi önce şey vardır ya. işletmelerde bir taraftan şimdi bir resmi muhasebe var, bir de gayri resmi muhasebe vardır. Bunu OSB'dekiler herkes bilir. Şimdi bir de karlılık analizleri yapılır. Bunlar resmi rakamların dışında. Şimdi bunu hazırlayan arkadaşlar şunu bilir. Patron ne kadarlık kar görmek istiyor? %20. İşte o matematik, istatistik burada devreye giriyor. Evet. Bunu raporu hazırlayan arkadaşlar patronun istediği rakama denk getirebilmek için 40 tane takla atarlar. Rakamlarla oynarlar. Ortaya patronun istediği rakam %20 mi? Önüne koyarlar. Patron der ki iyi ya %20 kar etmişiz der.
6: İyi para.
10: Şimdi iyi para der. Şimdi geldiğimiz noktada da TÜİK'te de patron ne kadar istiyor? Enflasyon oranı 1.3 istiyor. Çalışma otururlar hesaplarlar. Nasıl denkleştireceğiz bunu? Nasıl tuttururuz diye ona hesaplar.
11: PPT onları mı koyuyorlar? O zaman patron istemi yani yukarıdan telefon bekliyorlar. Şu rakamlar çıksın ya da bir o şey bekliyorlar.
10: Telefon gelmiştir de onun hesaplamalarında bir dayanıklı.

0: idi. Belki de çok uzun dönem daha konuşacağız. Çünkü piyasadaki ana veri şu an itibariyle mesela sokaktaki adama bir tane sorun. Terörsüz Türkiye. Hı? Ne? Mutlak butlan.
1: Unuttu.
0: Nasıl? Ya mesela şuradan sanayiye gidin. Mesela bayramda hep konuştuk ya mutlak butlan işte Kılıçdaroğlu mu gelecek, Özgür Özel böyle mi olacak filan diye. Ayın birini atlatmış ya da atlatamamış esnafa bir tane sorsanız da mutlak butlanda, mutlağına da, butlanına da, buduna da çıkmıyor, gitmiyor. Ve kaç gündür kime dokunsam aynı sancı. Yani 6 milyon ödemem vardı şöyle yaptım, 7 milyon ödemem vardı şöyle yaptım, şunu şuradan çıkarttım, bunu buradan yaptım. Çözebilenler bir de çözemeyen veya çözemeyen ya da öteleyenler var yani. Bu ayı atlattık da önümüzdeki ay bakarızlar var. Efendim Allah hakkımızda hayırlısını versin ama sistemsel olarak hepimizin kendi iç tedbirlerini ve ülkesel olarak da başka tedbirleri konuşma vakti geldi geçiyor. Birileri malını mülkünü ya da başka şeylerini kullanarak, aklını kullanarak belki de süreci atlatabilecek. Birileri için de atlatılamayacak bir süreç var. Ya devlet başa ya kuzgun neşe derler bu işin içine. Bir çözüm ve çareyi oluşturmamız lazım. Biz kıt aklımızda bu kadarını söyleyebiliyoruz. Aklı daha iyi olanlar bununla alakalı bir çözüm üretmeliler. Şu an kamunun para dağıtabilmesi, o da tasarruf tedbirlerine takılmazsa para dağıtabilmesi dışında özel sektörün parayla alakalı ilişkisi gitti.
2: O zaman promosyon son bir rakam vereyim. Son iki ayın en düşük rakamındayız. Merkez Bankası rezervlerinde 217 milyar dolardan şu an 160 milyar dolara gerilemiş durumdayız.
0: Bir de enflasyonu görelim bakalım enflasyonda ne diyecek onu da gerçekten yarın merakla bekliyorum. O da çok yüksek çıkmayacak bir enflasyon birler civarında hatta birin altında bir enflasyonla karşılaşacağız. Düşünsene bir önceki ay 4 açıklamışsın 4 müydü 4 küsür?
2: 4.84.
0: 4.80 açıkladığın enflasyon bir ay sonra 1'e düşüyor.
2: 1. 1.
0: 1. Ne oldu lan sihirli değnek mi değil?
2: Yok zaten yok. Ticareti durdurursan enflasyon da durur Mustafa. Bu,
0: tabii canım.
2: Bu matematik böyledir ekonomide.
1: Ya bir tek bayram enflasyonu marketlerde yaşandı. Yani onlarda fiyatlar arttı ya da eksi olarak bilmiyorum ama yoğunluk açısından.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Orada bile yok.
2: Evet.
0: Marketçi arkadaşlar da şu an burnundan soluyor. Mesela bayram öncesi iş yapacağız ve satış yapacağız dedik ya. Bir Sivaslı esnaf sevindi. Onun dışında kimse de yok. Yani kurban satışı taktiği ben söylüyorum. Pazardaki veriyi Kayseri için söylüyorum bunu. Geçen seneye göre oranı taktiği ben %50.
2: Bende net %50.
0: Yani 100 hayvan mı satıyordu? 50 satmış. 200 hayvan mı kesiyordu? 100 kesebilmiş. Bu kadar dengenin değiştiği yerde markete işte atıyorum sucuk yaptıracağız pasta. Geç onu hikayeyi. O gün vardı Diyanet'te Kayseri en yüksek bağış yapan iller arasında 3. sırada oldu diye. Sadece Kayseri değil Türkiye öyle. Onu alamadığı için pazarı da düştü. Biz o pazarı da başka bir yere doğru kaybettik. Yani durum çok değil, hiç iç açıcı değil. Efendim laf sokakta da neyimiz var diye Ahmet Bey soralım.
1: Evet, ormanlık alanlara girişleri 4 ay yasakladık Kayseri olarak.
0: Güzel.
1: Kayseri Orman Yangınlarla Mücadele Komisyonu karar aldı. Ormanlık alanlara 4 ay süreyle. Çünkü orman yangınları sezonu da yazın başlamasıyla.
0: Girişi mi yasakladık, pikniği mi yasakladık?
1: Giriş yasaklanmış. Giriş. Haberimizde giriş yasaklanmış. Allah Allah. Yani piknik yapmak, ateş yapmak zaten şey dışında da yasaktır normalde ormanlarda.
0: Tabii canım.
1: Yani bu dönem dışında da ormanda ateş yakmak yasaktır. Ama yaz döneminin başlamasıyla beraber dedik
0: yasa ki zaten dinlemiyorsunuz. Siz hiç girmeyin en iyisi.
2: Şimdi adam ne yapıyor? Yani piknik yapmasa bile elinde bir su şişesi var ya da bir içecek var, cam var, kaldırıyor, atıyor. Elindeki sigarayı kaldırıyor, atıyor. Yanıcı bir şey attığı anda güneşle beraber kuruyan otları tutuşturuyor. Allah esirgesin. Girişi yasaklamak bence
1: İnşallah daha bu tedbiri bizim bölgemizin dışında çok daha büyük yangınların olduğu, ciğerlerimiz yanıyor diye feryat ettiğimiz dönemleri biliyorsunuz. Daha sahil kesimlerinde daha büyük ormanlık alanlarımızda da bu tedbirleri erkenden alırlar da bu sene o tür orman yangınlarını görmeyiz inşallah.
0: Çok yoğun bir, çok sıcak, yoğun bir şey yaşarsak, yaz yaşarsak arkadaşlar siz ormana girmeseniz de orman bir şekilde yanıyor.
2: Şey var, uyarılar var. El Nino. Avrupa şu an 40 dereceler üzerindeki Avrupa'daki
0: bize de geliyor diye meteorolojinin haberi var okuyamadık ama.
2: Bize de geliyor işte o işte bize de geliyor. Ha, belki bir hafta sonra gelecek 10 gün sonra gelecek ama o aşırı sıcaklar bu sene için uyarılar yapılıyor. Avrupa'da birçok kişi de hayatını kaybedenler var aşırı sıcaklar.
1: İşte kış bitmedi kış bitmedi derken bir anda yazın sıcaklarıyla konuşmaya başlayacağız. Yani daha geçen haftaya kadar yağmurlar kesilmiyor.
0: Hala bir hafta yağmur gösteriyor meteoroloji.
1: Yani hala o gündemdeyken çok hızlı bir şekilde gündem değişecek. Bir anda unutacağız o soğukları, o yağışları.
2: Bir anda sıcaklar artacak gibi görünüyor.
1: Bakalım,

0: Kimle getirecek?
1: Allah kolaylıklar versin. Efendim sizi Laf Sokak'ta baş başa bırakıyoruz. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız. Yarına dek kendinize iyi bakın. İyi haberler alın efendim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
3: Ormanını sevmeyen evladını da sevemez.
4: Halkımız olarak bilinçlenelim, piknik alanlarında yapalım. Ormanda mangal olmaz.
5: Cam şişeyi kolay çözsün mesela, atma ormana. Onun yansımasından yanar.
6: Yeşilliği seviyoruz. Korumalıyız ormanlarımızı, yeşilliklerimizi korumalıyız. Elimizden geldiği kadar destek olmalıyız.
7: İnsan annesini babasını korur gibi, evladını korur gibi koruyacak.
8: Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, artan yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişleri 4 ay yasakladı. Sizce yangın riskine karşı nasıl önlem almalıyız?
9: Bence yasaklamakla çok doğru bir şey yapmışlar. Yangın riskine karşı öncelikle şunu yapmamız lazım. Hani birincisi atıklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Atıklarımızdan kaynaklı çıkabilir. Daha sonrasında da şöyle bir şey, yaktığımız o hani mangallar, işte yaktığımız o küçük işte semaverler falan sebep oluyor. Onlarla ilgili büyük tedbirleri almalıyız. Ve en önemlisi gerçekten çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Çünkü bugünün bilinçlenmiş çocukları geleceğin biz yetişkinleri olacaklar. Ve onlar hani bugünden nerede nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirlerse bu dünya daha güzel bir yere gidecek ve doğamız daha korunarak bence yılları kat edecek.
3: Hiçbir şey atılmazsın. Ben onu istiyorum. Çünkü orası hem orman hem oturmaya müsait olan bir yer toplum içinde. Hiçbir şey atılmasın, ha görüyorsun. Burası neyse orası da aynı. Kafayı çeken oraya gidiyor. Yapmasınlar bunu. Ormanını sevmeyen evladını da sevemez.
4: Ormanlarımızı yangın riskine karşı bilinçlendirmemiz lazım. Cam şiş atmasınlar. Cam ışığı çeker. Mangal bence halkımız olarak bilinçlenelim, piknik alanlarında yapalım. Ormanda mangal olmaz. Meyve ağaçları, Avrupa'da hep meyve ağaçları olur. Çam ormanları olduğu müddetçe çam yanar, daha hızlı yanar, daha hızlı yayılır. Ben coğrafya öğretmeniyim, o yüzden de orman yangınları daha fazla artar. Ama meyve ağaçları öyle değildir.
5: Cam şişeyi kolay çözsün mesela, atma ormana. Onun yansımasından yanar. Bunu bilmen lazım, bunun eğitimini almış olman lazım senin. Çöp bırakmamalıyız öncelikle, hem temiz tutmak açısından hem de olabilecek yangınları engellemek açısından. Çöplerimizi toplamalıyız. Mangal yakarız, kömürünü, külünü oraya atmamalıyız. Düzgün şekilde. Kesinlikle orman yangını, hem yangını engellersin hem de ormanı büyütürsün fidan dikerek. Öyle güzel bir çalışma olur yani.
7: Orman yangınlarını da orada sigara içmemeliyiz. Orada şişe kırıkları bırakmamalıyız. Ormanlar bizim her şeyimiz. Onları korumalıyız. Uymayanları uyarmalıyız. Onlar şu anda bilerek yapıyor yani, canice yapıyorlar. Bunların yandığı zaman bizim hayatımızın yok olacağı, bir evlatlarımız neyse bir dikme öyle. Yani onu evladımızı koruduğumuz gibi ağacı da koruyacağız ama onu çoğunu bilerek yapıyorlar. Biliyoruz ki yanacak yani, bir kılcından orman yanabilir. Orman olmaz, ormansız hem hava hem su. Hem ormanlar olmazsa bizim ağaçlarımız, evlerimiz, hiçbir yerimiz olur mu? Olmaz, her şey tahtadan oluyor yani. Kağıtlarımız, paralarımız bile ormandan oluyor. O çok önemli yani. İnsan annesini babasını korur gibi, evladını korur gibi koruyacak.
10: Ne mangal ne izmarit. Resmen yakıyorlar.
11: Neden yakıyorlar?
10: Neden mi yakıyorlar? Memleketimize düşman oldukları için yakıyorlar. Memleketimizi sevmedikleri için yakıyorlar. Seven asla bir çöpe zarar vermez. Orman kanunu. Yakanı yakacaksın. İçinde yananlar can değil mi?
11: Milyonlarca can yanıyor.
10: Onlar can değil mi ya? Ya orman kanunu uygulayacaksın. Ne demiş eskilerimiz? Baş, yaş kesen baş keser.
6: Ormanlarda ateş yakmak yasaktır. Ben yasak buluyorum. Çok tehlikeli. Yapmam da görene de yaptırmıyorum elimden geldiği kadar. Hele şu çöpleri. Gittiğimiz yerler çok kötü. Oturamıyorsun. Piknik yerleri çok pis. Elimden geldiği kadar topluyorum, uyarıyorum yanımdaki sağa sola ama gittiğimizden hiç temiz bulamıyoruz. Fidan dikilmesi çok güzel bir şey. Yeşilliği seviyoruz. Korumalıyız ormanlarımızı, yeşilliklerimizi korumalıyız. Elimizden geldiği kadar destek olmalıyız, dikmeliyiz. Yani yapıyoruz da ama yapmayanlar da var, zarar verenler de daha çok.
12: Yangın yapmamak lazım. Sigarayı bırakırken yani dikkat etmek lazım. Yani çok fazla sigara içiliyor bu ülkede. Yani en önemlisi bu. Bir de piknik yaparken dikkat etmek lazım. Ateşi söndürmek lazım gibi şeyler. Hayvanlar yaşamayacak. Oksijen kaynağımız bu da ağaçlar, yeşillikler. Onun için çok fazla yani doğaya iyi davranmamız lazım. Çok.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi. Sağlık Rehberi
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent taraması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onlarla ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik, yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslekselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da mesleki eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşku Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte fuarın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine çevre haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugündü. Tarihte bugün başlıyor.
6: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
1: Yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Ayrıca CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağı bilgisi paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir, dedi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyatlı tedbirle görevden uzaklaştırılmasına yönelik başvuruyu reddetmişti. YSK, mazbataların geçerli olduğu ve seçilenlerin görevine devam ettiği yönündeki talebin reddine ilişkin hukuki gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, ileri teknolojilerden sanata kadar oldukça kapsamlı bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak adına 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Yargıda dijitalleşme adımlarına da değinen Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı, personelinin katılım sağladığı, merakla beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçları erişim açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarsa ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
1: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayınlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
0: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Ayrıca CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağı bilgisi paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli, dedi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyatı tedbirle görevden uzaklaştırılmasına yönelik başvuruyu reddetmişti. YSK, mazbataların geçerli olduğu ve seçilenlerin görevine devam ettiği yönündeki talebin reddine ilişkin hukuki gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, ileri teknolojilerden sanata kadar oldukça kapsamlı bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak adına 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Yargıda dijitalleşme adımlarına da değinen Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı, personelinin katılım sağladığı, merakla beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçları erişim açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün Harun Kolçak'ı konuk edeceğiz.
1: Sigaram gibisin.

Harun Kolçak, sanatçı Eşref Kolçak ve Özcan Kolçak'ın çocukları olarak 15 Temmuz 1955'te İstanbul'da doğdu. Sanatçı eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış. İçindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak'la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına başlamıştır. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray'la başlayan sanatçı, 1977'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

Silahlı Poda Ritim 68 Orkestrası'na 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yöneldi. Aydın Esen, Neşet Ruacan ve Erol Pekcan gibi müzisyenlerle çalıştı ve müzikal deneyimini arttırdı. Daha sonra onunla Tunç'tan orkestrasına katılması için teklif alan Kolçak, bu vesileyle tanıştığı Sezen Aksu'nun teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. Kolçak 7 yıl boyunca onunla Tunç orkestrasında bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı.

1991'de Onla Tunç'un prodüktörlüğünü yaptığı Beni Affet albümüyle büyük çıkış yakalayan Kolçak, Sezen Aksu'nun da sözlerinin bulunduğu bu albümdeki Gir Kanıma şarkısıyla bir patlama yaşadı ve Türk popuna adını yazdırdı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözünü ve müziğini yapan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser verdi. Bir yıl sonra çıkan Emel Müftüoğlu albümü Faka Bastın, iki adet Kolçak eseri içermekte.

1993 yılının sonlarına doğru Kolçak, ikinci albümü En Büyük Aşk'ı yayınladı. Bu albümde Kolçak, İskender Paydaş'la çalışmayı seçti. 94 yılında Ben Deniz'le çalışan Kolçak, sanatçıyla Biz adlı bir single yayınladı ve Ben Deniz 2 albümüne geri vokal yaptı. Aynı yıl klibiyle de dikkat çeken Emel şarkısı Korkuyorum'u besteledi. 95 yılında hem plak şirketini değiştiren hem de bıyığını kesip saçını uzatarak yeni bir imaj yaratan sanatçı Yanımda Kal albümünü çıkardı ve bu albümde de Paydaş'ta çalışmayı sürdürdü.

2000'li yıllara yeni bir müzik şirketine geçerek başlayan Kolçak, 5. albümü Yaşasını çıkardı ancak albüm pek fazla ses getiremedi. Bu albümden sonra bir süre müzik anlamında sessiz kalan sanatçı, 2004'te Ünlüler Çiftliği adlı reality show'a katıldı. Yine bu yıllarda Yalancı Yabancı adlı bir TV filminde oyunculuk denemesi yaptı. 2006 yılında müzik dünyasına müzisyen albümüyle döndü. Prodüktörlüğünü Sezen Aksu'nun yaptığı albümde Kolçak, Mustafa Ceceli ile çalıştı.

2016'da yorumculuğunun 25. yılı şerefine 14 şarkısını çoğunluğu yeni jenerasyondan olan şarkıcılarla düet olarak tekrar yorumladığı Çeyrek Asır projesini yayınladı. Albüm büyük bir ilgi gördü ve Kolçak uzun bir aradan sonra tekrar listelere taşındı. Ölümünden önce Çeyrek Asır'ın ikincisiyle çalışmalara başlasa da albüm Kolçak'ın ölümüyle proje aşamasında kaldı. 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 44. Panten Altın Kelebek ödülünü kazanan Kolçak adına ödülü babası Eşref Kolçak aldı.

Harun Kolçak, 2010 yılında bir süredir prostat kanseriyle mücadele ettiğini sevenlerine açıkladı. 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik. Sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatıyla yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söyledi.

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak'ın hastalığı yeniden yükseldi. Acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçı yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kolçak, yakın dostları tarafından bilincinin açık olduğu fakat sadece gözüyle tepki verebilmekte olduğu bildirildi. 8 Temmuz'da yoğun bakımdan çıkan Kolçak sağlığına tekrar kavuştu. Temmuz 2017'de hastalığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Temmuz 2017 akşamı tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de hane halkının geçen yıl en fazla israf ettiği gıda grupları taze meyve sebze ile ekmek olarak kayıtlara geçerken bu gıdalar bozulduğu için tüketilemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te devreye alınan 6818 megawattlık kurulu güçle bir rekor kırıldığını belirterek, 2025 yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin yeni yönetimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, Vergi Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle birlikte et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,97, euro 53,52, gram altın 6675, çeyrek altın 10.883 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Marsa ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Elayda Kaya. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçtiğimiz aylarda alınan Hurşit'te de Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. İki gün önce Tadas ilçesinde parkta kavga esnasında yaralanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kayseri Turizm Ödülleri 2026 için geri sayım başladı. Kayseri turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirecek program 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkezden gelen karar doğrultusunda Koca Sinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü ilçe kongrelerinin iptal edildiğini duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde 73 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamaları neticesinde 123 aranan şahıs yakalandı. Bünyan Belediyesi tarafından 5-6-7 Haziran tarihlerinde ücretsiz bir şekilde kamp karavan buluşması gerçekleştirilecek. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'ye Kayseri ismini veren, bir başka deyişle Kayseri'nin isim babalığını yapan kişinin kim olduğunu oldukça ilginç hikayesiyle birlikte öğrenmek ister misiniz?
5: Milattan önce 850'li yıllarda Kayseri bölgesinde kurulan ve geç Hitit dönemi şehir devletlerinden de biri olan Tabal Krallığı'nın başkenti Mazaka, Kayseri'nin tarihte bilinen ilk ismidir. Milattan önce 590 yılından itibaren Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesiyle bölgeyi satraplıklar, yani eyaletler şeklinde yönetmeye başlar. Bunlardan biri de Kapadokya Krallığı olup bu dönemde de başkent yine Mazaka iken, milattan önce 160-130 yıllarında yaşamış Kapadokya Kralı 5. Ariates kendi döneminde Mazaka ismini değiştirerek kendisinin ve babasının ünvanı olan Yunanca dindar, sofu anlamındaki Esopya şeklinde değiştirmiştir. Artık Kayseri'nin bilinen ikinci ismi Esopya'dır. Peki Kayseri isminin oldukça ilginç hikayesine gelince,

0: Orijinali Latince Sezar şeklinde olan isim, Doğu Roma bölgesinde Grekçenin hakim olmasından dolayı Grekçe okunuşu Kaiser şeklindedir. Yeni İmparator Augustus, M.Ö. 31 yılında meşhur Actium Deniz Savaşı'nda en büyük rakibi olan Antonius'u yener. Tam da bu dönemde Kapadokya Krallığı'nın başında, yani M.Ö. 36 ve M.S. 17 yıllar arasında yaşamış olan halkın yöneticisi anlamındaki ismiyle son Kapadokya Kralı Erkelius vardır. Son Kapadokya Kralı Erkelius, usta bir siyasi manevra ile bu savaşın hemen ardından annesinin de sevgilisi olan savaşı kaybeden Antonius'u bırakarak hemen Sezar'ın üvey oğlu olan yeni İmparator Augustus tarafına geçer. Kapadokya Kralı Erkelius, Sezar ünvanlı İmparator Augustus'a hem yaranmak ve yağcılık yapmak adına hem de bağlılığını göstermek için M.Ö. 8 yılında bu defa şehrin Esepia şeklindeki adını imparatora izafeten Kayseriya şeklinde değiştirir. Yani Kayseri isminin başlangıç tarihi M.Ö. 8'dir. Augustus'un da ölümünün hemen ardından M.S. 14 yılında Tiberius'un yeni imparator olarak başa geçmesiyle birlikte işler bir anda karışır. Buna sebep yeni imparator Tiberius'un Rodos'ta bulunduğu sırada son Kapadokya kralı Arculus'un onu karşılamaya gitmemesidir. Üstelik son Kapadokya kralının Roma'ya ihanetle suçlandığı dönemlerde savunmasını da Tiberius yapmış idi. Tüm bunlardan dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla yeni imparator Tiberius son Kapadokya kralını bir mektupla derhal Roma'ya çağırır. Mektupta gelip af dilenirse Tiberius'un belki onu affedebileceği yazılıdır. Büyük bir korkuya kapılan son Kapadokya kralı Erkelius çok ilerlemiş yaşına rağmen apar topar soluğu Roma'da alır. Tiberius'un huzuruna çıktığında gayet soğuk bir tarzda karşılanır. Yargılanmak için gönderildiği Senato huzurunda ise korkudan şiddetli bir titremeye tutulur. Bir müddet sonra da Roma'da 80 yaşında ölür. Günümüzde Kayseri'nin kuzey ufkuna doğru baktığınızda göz göze geleceğiniz o çok meşhur Erkilet tümülüsü son Kapadokya kralı Erkelius tarafından sağlığında kendisi için yaptırılmıştı. Ancak Roma'da ölüp kaldığı için buraya gömülememiştir. Erkelius'tan geriye ise Kayseri isminin isim babalığı ile yine ismini kendi ismi Erkelius'tan alan bağlar bozan güzelleriyle meşhur Erkilet'in adı kalmıştır.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında gerek Kayseri'nin ve gerekse de Erkilet'in isim babalığını yapmış olan son Kapadokya kralı Erkeleius'un artık çok daha iyi tanıyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
3: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayın

0: yayınlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Ayrıca CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağı bilgisi paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir, dedi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyatı tedbirle görevden uzaklaştırılmasına yönelik başvuruyu reddetmişti. YSK, mazbataların geçerli olduğu ve seçilenlerin görevine devam ettiği yönündeki talebin reddine ilişkin hukuki gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, ileri teknolojilerden sanata kadar oldukça kapsamlı bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak adına 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Yargıda dijitalleşme adımlarına da değinen Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı, personelinin katılım sağladığı, merakla beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçları erişim açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. NASA, Mars yörüngesindeki Maven uzay aracının 6 aydır sinyal alınmaması üzerine misyonunu resmen sona erdirdiğini açıkladı. Uzay ajansı, 10 yılı aşkın süredir görev yapan aracın görev süresinin bittiğini doğruladı. Orta Doğu'da yaşanan savaşın yol açtığı ham madde krizi, Japonya'da plastik ürünlerin temel bileşeni olan nafta tedarikine vurdu. Ülkedeki paket servis işletmeleri, süpermarketler ve fırınlar plastik poşet, gıda tepsisi ve servis eldiveni bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkenin kadrolarının netleşmesiyle birlikte turnuvada mücadele edecek takımların ve oyuncuların sayısal verileri netleşti. Kulüp bazında oyuncu gönderiminden yaş ortalamasına kadar birçok dikkat çekici istatistik öne çıkıyor. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin Devon bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. ABD Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk faslı kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa bu hafta sonu olabilir değerlendirmesini yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de hane halkının geçen yıl en fazla israf ettiği gıda grupları taze meyve sebze ile ekmek olarak kayıtlara geçerken bu gıdalar bozulduğu için tüketilemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te devreye alınan 6818 megawattlık kurulu güçle bir rekor kırıldığını belirterek, 2025 yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin yeni yönetimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, Vergi Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle birlikte et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,97, euro 53,52, gram altın 6675, çeyrek altın 10.883 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarsa ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.
3: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçtiğimiz aylarda alınan Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. İki gün önce Talas ilçesinde parkta kavga esnasında yaralanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kayseri Turizm Ödülleri 2026 için geri sayım başladı. Kayseri turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirecek program 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkezden gelen karar doğrultusunda Koca Sinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü ilçe kongrelerinin iptal edildiğini duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde 73 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamaları neticesinde 123 aranan şahıs yakalandı. Bünyan Belediyesi tarafından 5-6-7 Haziran tarihlerinde ücretsiz bir şekilde kamp karavan buluşması gerçekleştirilecek. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
7: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Ayrıca CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağı bilgisi paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir, dedi.

0: Yargıda dijitalleşme adımlarına da değinen Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı, personelinin katılım sağladığı merakla beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçları erişim açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
5: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeği de insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan Ağırnaslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
4: İsmim Şerife Tural, evliyim. 5 çocuk annesiyim.
5: Maşallah.
4: Ağırnaslıyım, doğma büyüme. Ağırnas'ın kızı ve geliniyim şu anda. Daha önce ticaret hayatım vardı. Hı hı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
5: destek lazım.
4: Desteği yani. Olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melikgazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize verdi. En çok da bu kafe kısmını istemiştim. Evet. Kafe kısmını sağ olsun Palancıoğlu Başkanım özenle bize hazırladı, sundu. Güzel bir tesis, güzel bir fabrika diyeyim. Ben ilk etaptan beri buraya fabrika diyorum. Çünkü gerçekten ilk başladığımda nasıl bir fabrika ortamında işte yağ üretimi aşaması biliyorsunuz yani bunları fabrikalar üretiyor. Ev ortamında üretilmeyen bir gıda bu. Baş

0: Başından beri gerçekten bizi çok mutlu eden ve her kapıdan girdiğimde beni heyecanlandıran bir kurum diyeyim size.
1: Ay ne kadar güzel. Yani her sabah kapıdan girdiğinizde heyecanlanarak giriyorsunuz. Gerçekten Kadın Kooperatifleri Kayseri için muhteşem bir oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları ayrıca keyiflendirdi. Evet. Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
0: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu. Buraya geldikten sonra İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin, işte Kayseri Valiliği, belediyeler, hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefon açtı, işte girer misin, böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife, seni de davet etmek istiyoruz. Dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valiliğin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, daha sonra Ağarnasımıza ve Ağarnasımızı dünyaya duyurup buradan güzel bir şeyleri kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için bu yola girdik.
1: Bir de sizin aspirin tohumuyla alakalı bir hikayeniz var.
0: Evet.
1: Benim çok hoşuma gitti. O kısım da çok hoşuma gitti. O süreçte neler yaşadınız? Önce bir aspirin tohumunu bulamamışsınız.
0: Evet.
1: İstemişsiniz. Evet. Belki vermek istemediler. Belki farklı kaygılar taşıdılar, bilemiyorum ama şimdi siz çevreye aspirin tohumu verir pozisyona gelmişsiniz.
0: Evet.
1: Muhteşem bir başarı.
0: 10 yıldır aspir bu Ağarnas'ta ve civar köylerimizde ekimi, dikimi ve yağ aşaması başka tesislerimizde de oluyor. Ama bizim tesisimiz hem soğuk sıkım hem zincir marketlere, yerel marketlere verecek konumda bir tesis. Daha önce ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkın bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız, 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun ilçe tarımlar destek ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi, beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi, buraya yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekarda arazi ekimini yaptık. Şu anda Ağarnas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
1: Aslında şöyle, siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağ üretelim diye
0: başladığımız
1: bir yerden yağ istemişsiniz, onlar da vermek istememişler.
0: Evet.
1: Şimdi siz civar köylere aspir tohumu verecek durumdasınız.
0: Durumdayız, evet.
1: Maşallah diyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahset.
0: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten Sayın Valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamızı aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makine bizi korumuyordu.
1: Hı hı.
0: Bizim en az iki makineyle çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz, her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçildiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdromuz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermaye ile başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim ödediğimiz vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini ve benim için en önemlisi de Türkiye'den, Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspir yağınızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten İnşallah. Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağının Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
1: İnşallah. Sıfır sermaye ile evet. Şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de evet. Ağırnas'ın aspir yağını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel evet. Belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada evet. Siz kafe alanında da aynı zamanda işte Ağırnas'ta kültür turizmi de çok fazla evet. Oluyor. İnsanlar Ağırnas'a, Mimar Sinan'ı doğduğu eve görmeye geliyorlar.
0: Evet.
1: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
0: Evet.
1: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
0: Aspir yağı yani diyeyim mucizevi bir bitki. Uh-huh. Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat uh-huh. zamanı alıyor sonu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak uh-huh. sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Hı-hı. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte Ağırnas'ta bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi aradı, dedi aspir yağı devamlı alıyordu, aspir yağı bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakım onarımı var, o arada elimizde yağ yok, vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyeceğim. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında olanı çektirdik. 1 litre kadar evet. Ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Hı hı. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağınızın etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var. Ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Hani biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var. Yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. Sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar ya, sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
1: o manada da avantaj.
0: Evet, avantajlı bir yağ.
1: Çok teşekkür ediyorum Şerife
0: ben
1: Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başarı öykünüzü.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Nasıl Başardım'ın bugünkü bölümünde Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifini ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Sağlık Rehberi.
4: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, birliktelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
3: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. NASA, Mars yörüngesindeki Maven uzay aracının 6 aydır sinyal alınmaması üzerine misyonunu resmen sona erdirdiğini açıkladı. Uzay ajansı, 10 yılı aşkın süredir görev yapan aracın görev süresinin bittiğini doğruladı. Orta Doğu'da yaşanan savaşın yol açtığı ham madde krizi, Japonya'da plastik ürünlerin temel bileşeni olan nafta tedarikine vurdu. Ülkedeki paket servis işletmeleri, süpermarketler ve fırınlar, plastik poşet, gıda tepsisi ve servis eldiveni bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkenin kadrolarının netleşmesiyle birlikte turnuvada mücadele edecek takımların ve oyuncuların sayısal verileri netleşti. Kulüp bazında oyuncu gönderiminden yaş ortalamasına kadar birçok dikkat çekici istatistik öne çıkıyor. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin Devon bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. ABD Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk faslı kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa bu hafta sonu olabilir değerlendirmesini yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bir fotoğraf çektiğinizi düşünün. Ev sığdı, ağaçlar sığdı, gökyüzü sığdı. Ama bir noktada yetmedi, değil mi? Bilim insanları da demiş ki bir fotoğraf karesi çok dar. Biz biraz büyütelim ve ortaya dünyanın en büyük kamerası çıkmış. Adı Vera C. Rubin Gözlemevi'nin kamerası. Öyle cepte taşınan cinsten değil. Yaklaşık 2800 kilo. Yani tripod falan kurtarmaz. Bu dev kamera Şili'de. Yüksek bir dağın tepesinde duruyor. Ve her gece gökyüzüne bakıp şunu diyor. Bugün kimi çekiyoruz? Kameranın sensörü tam 3,2 gigapiksel. Bu ne demek? Öyle bir fotoğraf ki yaklaşık 45 dolunay tek kareye sığıyor. Instagram filtresi yok ama detay bol. Bu gözlem evinin adı da tesadüf değil. Karanlık maddeyi araştırmalarıyla bilim dünyasında iz bırakan Vera C, Rubin'in adını taşıyor. Teleskobun aynası 8,4 metre çapında. Yani ev aynasıyla kıyaslamayın. Bunun karşısında saç tarasanız samanyolunu da görürsünüz. Görevine mi? Tam 10 yıl boyunca her gece gökyüzünün fotoğrafını çekmek. 23 Haziran 2025'te paylaşılan ilk görüntülerde milyonlarca galaksi, samanyolundaki yıldızlar ve ben buradayım diyen asteroitler var. Üstelik bu kamera her gece yaklaşık 20 terabayt veri topluyor. Bu da toplamda 500 petabayt. Yani bilgisayarın hafızası doldu uyarısı burada hiç susmuyor. Bu veriler ne işe yarıyor? Karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi anlamaya, yani evrenin gizli taraflarını çözmeye. Bir de güzel bir sürpriz var, gözlem evi. Güneş sistemini 3 boyutlu ve interaktif inceleyebileceğiniz bir web uygulaması da geliştirildi. Yani oturduğunuz yerden gezegenlerin yörüngelerinde gezinebiliyorsunuz. Uzay turizmi şimdilik internetten. Bu dev kamera sayesinde önümüzdeki yıllarda milyonlarca yeni gök cisminin keşfedilmesi bekleniyor. Kısacası evren poz veriyor, kamera hazır, bilim insanları denkleşöre basıyor. Ve biz bir fotoğraf karesine koca bir evrenin sığabileceğine hayretle bakıyoruz. Merak edenler için söyleyeyim. Gözlem evinin web sitesinden bu nefes kesici görüntülere bakmak serbest. Çünkü bu fotoğraflar uzaya bakmak değil, uzayı izlemek.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radarın rotası.
7: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların kalbinde doğanın gücü, Kapuzbaşı şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapuzbaşı şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapuzbaşı şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapuzbaşı şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapuzbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapuzbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapuzbaşı Şelaleleriydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
3: Radarın rotası. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de hane halkının geçen yıl en fazla israf ettiği gıda grupları taze meyve sebze ile ekmek olarak kayıtlara geçerken bu gıdalar bozulduğu için tüketilemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te devreye alınan 6818 megawattlık kurulu güçle bir rekor kırıldığını belirterek, 2025 yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin yeni yönetimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, Vergi Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle birlikte et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,97, euro 53,52, gram altın 6675, çeyrek altın 10.883 liradan satışa sunuluyor.
3: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
6: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Marsa ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
3: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Elayda Kaya. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçtiğimiz aylarda alınan Hurşit'te de Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. 2 gün önce Tadas ilçesinde parkta kavga esnasında yaralanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kayseri Turizm Ödülleri 2026 için geri sayım başladı. Kayseri turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirecek program 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkezden gelen karar doğrultusunda Koca Sinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü ilçe kongrelerinin iptal edildiğini duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde 73 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamaları neticesinde 123 aranan şahıs yakalandı. Bünyan Belediyesi tarafından 5-6-7 Haziran tarihlerinde ücretsiz bir şekilde kamp karavan buluşması gerçekleştirilecek. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, dağ tekille yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatlamda değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Ayrıca CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağı bilgisi paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir, dedi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyatı tedbirle görevden uzaklaştırılmasına yönelik başvuruyu reddetmişti. YSK, mazbataların geçerli olduğu ve seçilenlerin görevine devam ettiği yönündeki talebin reddine ilişkin hukuki gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, ileri teknolojilerden sanata kadar oldukça kapsamlı bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak adına 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Yargıda dijitalleşme adımlarına da değinen Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı, personelinin katılım sağladığı, merakla beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçları erişim açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma

0: giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. NASA, Mars yörüngesindeki Maven uzay aracının 6 aydır sinyal alınmaması üzerine misyonunu resmen sona erdirdiğini açıkladı. Uzay ajansı, 10 yılı aşkın süredir görev yapan aracın görev süresinin bittiğini doğruladı. Orta Doğu'da yaşanan savaşın yol açtığı ham madde krizi, Japonya'da plastik ürünlerin temel bileşeni olan nafta tedarikine vurdu. Ülkedeki paket servis işletmeleri, süpermarketler ve fırınlar, plastik poşet, gıda tepsisi ve servis eldiveni bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkenin kadrolarının netleşmesiyle birlikte turnuvada mücadele edecek takımların ve oyuncuların sayısal verileri netleşti. Kulüp bazında oyuncu gönderiminden yaş ortalamasına kadar birçok dikkat çekici istatistik öne çıkıyor. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin Devon bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. ABD Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk faslı kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa bu hafta sonu olabilir değerlendirmesini yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama.
3: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki yazarımız Abbas Sayar. Abbas Sayar, yılkıya bırakılan hayatlar üzerine bir yazgı yazarı. Abbas Sayar, 21 Mart 1923'te Yozgat'ta doğdu. Cumhuriyetin ilan edildiği yıl dünyaya gelmesi, onun yazarlık kaderiyle sembolik bir bağ kurar. Çünkü Sayar'ın bütün edebiyatı, Cumhuriyetin vaatleriyle Anadolu gerçeği arasındaki mesafeyi anlatan bir tanıklık gibidir. Orta Anadolu'nun sert coğrafyası, yoksulluğu, suskunluğu ve direnci, onun hem kişiliğini hem de edebi dünyasını belirleyen ana unsurlar oldu. Eğitim hayatını Yozgat Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkoloji eğitimi aldı. Ancak bu akademik yol onun için kalıcı bir istikamet olmadı. 4 dönem sonra eğitimini yarıda bırakarak Yozgat'a döndü. Bu dönüş bir vazgeçiş değil, aksine hayatın tam ortasına bilinçli bir yönelişti. Çünkü Abbas Sayar, yazarlığı masa başında değil, toprağın, köyün ve insanın içinde kurmak isteyen bir edebiyatçıydı. Bir süre çiftçilik yaptı. Toprağa sürdü, mahsulün ne demek olduğunu, yoksulluğun ne kadar sessiz yaşandığını birebir deneyimledi. Daha sonra yeniden İstanbul'a giderek bir matbaa kurdu. Matbaa, onun için sadece bir iş değil, sözü çoğaltmanın, yazıyı halka ulaştırmanın aracıydı. 1953'te Yozgat'a döndüğünde İstanbul'daki matbaasında bastığı ve 15 günde bir yayımladığı gazeteyi Yozgat'ta dağıtarak Bozlak adlı şehrin ilk yerel gazetesini çıkardı. Bu yönüyle Abbas Sayar sadece bir romancı değil, Yozgat'ın ilk gazetecilerinden birisi olarak da anılır. Kısa bir süre siyasetle ilgilendi. Demokrat Parti Yozgat Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. Ancak siyasetin diliyle halkın gerçekliği arasındaki uyumsuzluğu kısa bir sürede fark etti ve bu alanı terk etti. Bu deneyim daha sonra romanlarına özellikle kara mizah ve eleştirel bakış olarak yansıyacaktı. Şiirden romana sessiz bir geçiş. Abbas Sayar yazıya şiirle başladı. 6 şiir kitabı yayımladı. Ancak bu şiirler dar bir çerçevede kaldı. Kendisi de şiiri bir başlangıç olarak görür. Onun edebi kaderi romanda şekillendi. 1992'de tüm şiirlerini Boşluğa Takılan Ses adıyla bir araya getirdi. Ölümünden sonra derlenen şiirleri ise Şiirler adıyla yayımlandı. Bu şiirlerde bile anlatıcı, bireysel duygulardan çok toplumsal bir iç sıkıntısını taşır. Yılkı Atı bir roman değil, bir yazgı. Abbas Sayar'ın edebiyatındaki asıl kırılma noktası Yılkı Atı romanıdır. Yazıldıktan sonra 10-15 yıl sonra 1970'te yayımlanan bu eser, Türk edebiyatında eşine az rastlanır bir anlatı kurar. Roman, sahibinin bakamayacağı için yılkıya bıraktığı bir atın doğada hayatta kalma mücadelesini anlatır. Ancak bu hikaye yalnızca bir hayvanın dramı değildir. Yılkı Atı, Orta Anadolu köylüsünün kaderinin alegorisidir. Yoksulluk, çaresizlik, sahipsizlik. Atın doğadaki yalnızlığıyla köylünün toplumsal yalnızlığı iç içe geçer. Abbas Sayar, bu romanda ne ajitasyon yapar ne de ideolojik sloganlar atar. Sadece gösterir. Sert, yalın ve vicdanı zorlayan bir dille. Romanın aldığı TRT Roman Başarı Ödülü ve daha sonra filme uyarlanması Sayar'ın edebiyattaki yerini sağlamlaştırır. Ancak onu önemli kılan ödüller değil, Anadolu gerçeğini romantize etmeden anlatabilmiş olmasıdır. Anadolu insanı ve çelo, Can Şenli, Dik Bayır, Tarlabaşı Salkım Saçak ve Anılarda Yumak Yumak gibi eserlerinde Abbas Sayar, Orta Anadolu insanını farklı yönleriyle ele alır. Onun köylüsü ne idealize edilmiş bir temiz halktır ne de küçümsenen bir figür. Çelişkileriyle, zaaflarıyla, mizahıyla ve direnciyle vardır. Çelo, bireyin kaderle buluşmasını anlatırken, Can Şenli, yoksulluğun içindeki sevinç kırıntılarını, insanın hayata tutunma biçimlerini gözler önüne serer. Bu eserlerin radyo oyunu, dizi ve sinema uyarlamaları, Sayar'ın anlatılarının görsel dile de güçlü biçimde aktarılabildiğini gösterir. El Eli Yur, El de Yüzü adlı romanı ise, onun siyasetle temas ettiği dönemin bir muhasebesidir. 1954-1957 seçimleri ekseninde köylünün politikacıdan beklentisiyle politikacının köylüyü algılayışı arasındaki uçurumu kara mizahla anlatır. Bu roman, Abbas Sayar'ın eleştirel zekasının en berrak örneklerinden biridir. Sanatçı kişiliği ve resim. Abbas Sayar yalnızca yazar değil, aynı zamanda ressamdı. 1990'lı yıllarda Ankara, Antalya, Ayvalık ve İzmir'de resim sergileri açtı. Resimleri de tıpkı romanları gibi yalındı. Süsleme değil, ifade ön plandaydı. Sözcükle anlattığını, renkle de anlatabilen bir sanatçıydı. Son yıllar ve ölüm. 1989'da ikinci evliliğini yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşti. Hayatının son dönemini üretmeye devam ederek geçirdi. 4 Ağustos 1999 gecesi beyin kanaması geçirdi ve 12 Ağustos 1999'da İzmir'de hayata veda etti. Aynı gün Can Yücel'in de vefat etmesi Türk edebiyatı açısından sembolik bir kayıp günü olarak anılır. Mezarı Yozgat Çatak Mezarlığı'ndadır. Yozgat'ta bir sokağa adı verilmiş, edebiyat çevrelerinde sessiz ama derin bir yazar olarak anılmıştır. Edebiyattaki yeri. Abbas Sayar, köy edebiyatı içinde değerlendirilse de onu sadece bu başlıkla sınırlamak eksik olur. O, Anadolu'yu ideolojiye feda etmeyen, insanı merkeze alan bir yazardı. Romanları, köylüyü kurtarma iddiası taşımaz ama köylünün neden kurtarılmaya muhtaç hale geldiğini bütün çıplaklığıyla gösterir. Onun edebiyatı bağırmaz ama uzun süre yankılanır. Yılkı Atı hala okunuyorsa bunun nedeni dönemsel bir başarı değil, insana dair temel bir hakikati yakalamış olmasıdır. Kültür Panorama'yı dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
2: Kültür Panorama.
0: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de hane halkının geçen yıl en fazla israf ettiği gıda grupları taze meyve sebze ile ekmek olarak kayıtlara geçerken bu gıdalar bozulduğu için tüketilemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te devreye alınan 6818 megawattlık kurulu güçle bir rekor kırıldığını belirterek, 2025 yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin yeni yönetimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, Vergi Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle birlikte et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,97, euro 53,52, gram altın 6675, çeyrek altın 10.883 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarsa ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçtiğimiz aylarda alınan Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. İki gün önce Talas ilçesinde parkta kavga esnasında yaralanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kayseri Turizm Ödülleri 2026 için geri sayım başladı. Kayseri turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirecek program 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkezden gelen karar doğrultusunda Koca Sinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü ilçe kongrelerinin iptal edildiğini duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde 73 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamaları neticesinde 123 aranan şahıs yakalandı. Bünyan Belediyesi tarafından 5-6-7 Haziran tarihlerinde ücretsiz bir şekilde kamp karavan buluşması gerçekleştirilecek. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Ayrıca CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağı bilgisi paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir, dedi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyatlı tedbirle görevden uzaklaştırılmasına yönelik başvuruyu reddetmişti. YSK, mazbataların geçerli olduğu ve seçilenlerin görevine devam ettiği yönündeki talebin reddine ilişkin hukuki gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, ileri teknolojilerden sanata kadar oldukça kapsamlı bir içeriğe ev

0: üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Müzik radarı.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. NASA, Mars yörüngesindeki Maven uzay aracının 6 aydır sinyal alınmaması üzerine misyonunu resmen sona erdirdiğini açıkladı. Uzay ajansı, 10 yılı aşkın süredir görev yapan aracın görev süresinin bittiğini doğruladı. Orta Doğu'da yaşanan savaşın yol açtığı ham madde krizi, Japonya'da plastik ürünlerin temel bileşeni olan nafta tedarikine vurdu. Ülkedeki paket servis işletmeleri, süpermarketler ve fırınlar, plastik poşet, gıda tepsisi ve servis eldiveni bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkenin kadrolarının netleşmesiyle birlikte turnuvada mücadele edecek takımların ve oyuncuların sayısal verileri netleşti. Kulüp bazında oyuncu gönderiminden yaş ortalamasına kadar birçok dikkat çekici istatistik öne çıkıyor. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin Devon bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. ABD Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk faslı kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa bu hafta sonu olabilir değerlendirmesini yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Mirasın izleri.
3: Sevgili 91.8 Radyo Radar dinleyicileri, UNESCO Dünya Miraslarından Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'yı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bugün anlatacağımız alanlar, binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Türkiye'deki iki karma miras alanından biri olan Göreme Milli Parkı, hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Mirası listesinde özel bir yere sahiptir. 1985 yılından bu yana koruma altına alınan bu eşsiz alan, ziyaretçilerine hem jeolojik mucizeler hem de insanlık tarihinin derinliklerinden gelen izler sunar. Parkın en tanınmış simgesi hiç şüphesiz peribacalarıdır. Milyonlarca yıl süren Erciyes, Hasan ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların oluşturduğu tüf tabakalarının zamanla aşınmasıyla ortaya çıkan bu oluşumlar sanki dev bir masal kitabından fırlamış gibidir. Rüzgarın ve yağmurun yüzyıllar boyunca işlediği bu taş kuleler, Kapadokya'nın eşsiz silüetini meydana getirir. Gün doğumunda kızıl, gün batımında altın tonlarına bürünen bu manzara, doğanın kendi fırçasıyla çizdiği bir tablo gibidir. Ancak Göreme'nin değeri yalnızca doğal güzelliklerinde değil, İnsan eliyle şekillenmiş, zengin kültüründe de saklıdır. Volkanik tüf kayaların kolayca oyulabilmesi, bölge halkına barınak, manastır ve ibadethane yapma imkanı sağlamıştır. Böylece doğanın sunduğu bu eşsiz taş diyarı, yüzyıllar boyunca insan yaşamının merkezi haline gelmiştir. Göreme Milli Parkı'nda yer alan kaya oyma kiliseler, Bizans sanatının en önemli miraslarındandır. Tokalı Kilise, El Nazar Kilisesi, Azize Barbara Kilisesi, Saklı Kilise, Elmalı Kilise ve Karanlık Kilise bunların en çarpıcı örnekleridir. Bu yapılar yalnızca mimarileriyle değil, içlerindeki fresklerle de dikkat çeker. 10. ve 12. yüzyıllar arasında ikonoklastik dönem sonrası yapılan bu freskler, İncil'den sahneleri, azizleri, peygamberleri ve dini hikayeleri canlı renklerle ziyaretçilere aktarır. Karanlık Kilise'deki freskler ise neredeyse hiç gün ışığı almadığı için olağanüstü derecede iyi korunmuş, günümüze adeta ilk günkü parlaklığıyla ulaşmıştır. Mavi, kırmızı ve altın sarısının yoğunlukta olduğu bu freskler, Orta Bizans dönemi resim sanatının doruk noktasını temsil eder. Göreme'nin kaya oyma mimarisi yalnızca dini yapılarla sınırlı değildir. Yeraltı şehirleri, manastırlar, şapeller ve yaşam alanları buradaki halkın tarih boyunca nasıl doğayla uyum içinde yaşadığını gösterir. Dışarıdan bakıldığında bir kaya parçası gibi görünen bu yapılar, içlerine girildiğinde adeta küçük birer şehir olarak karşımıza çıkarlar. Göreme Milli Parkı işte bu yönüyle karma miras alanıdır. Bir yanda doğanın binlerce yıl süren sabrı ve emeğiyle oluşan olağanüstü jeolojik yapılar, diğer yanda insan yaratıcılığı, inancı ve sanatıyla işlediği kültürel miras. Bu birleşim, Kapadokya'yı dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir alan haline getirir. UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Göreme, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burayı ziyaret edenler, bir yanda gökyüzüne doğru yükselen peri bacalarının sessizliğini, diğer yanda taşların içine oyulmuş frekslerin renkli dünyasını görür. Bu zıtlık değil, tam aksine bir bütünlüktür. Çünkü burada doğa ve insan yan yana değil, iç içe yaşamıştır. Bugün Göreme, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Güneşin doğuşunda gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, aşağıdaysa binlerce yıllık tarihin sessiz tanıklığı. İşte burası, insanı yalnızca geçmişe değil, aynı zamanda evrensel ve kültürel yolculuğa çıkarır. Göreme Milli Parkı bize şu gerçeği hatırlatır. Doğa ve insan birlikte olduğunda ortaya çıkan eser, yalnızca zamana değil, çağlara da meydan okuyabilir. Kapadokya'nın bu büyülü toprakları, işte tam da bu yüzden 1985'ten beri UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan bir mücevher gibi insanlığın ortak mirasıdır. Bir sonraki kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Mirasın izleri.
0: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de hane halkının geçen yıl en fazla israf ettiği gıda grupları taze meyve sebze ile ekmek olarak kayıtlara geçerken bu gıdalar bozulduğu için tüketilemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te devreye alınan 6818 megawattlık kurulu güçle bir rekor kırıldığını belirterek, 2025 yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin yeni yönetimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, Vergi Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle birlikte et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,97, euro 53,52, gram altın 6675, çeyrek altın 10.883 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Elayda Kaya. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçtiğimiz aylarda alınan Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. İki gün önce Tadas ilçesinde parkta kavga esnasında yaralanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kayseri Turizm Ödülleri 2026 için geri sayım başladı. Kayseri turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirecek program 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkezden gelen karar doğrultusunda Koca Sinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü ilçe kongrelerinin iptal edildiğini duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde 73 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamaları neticesinde 123 aranan şahıs yakalandı. Bünyan Belediyesi tarafından 5-6-7 Haziran tarihlerinde ücretsiz bir şekilde kamp karavan buluşması gerçekleştirilecek. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu. Ayrıca CHP Parti Meclisi'nin 11 Haziran'da toplanacağı bilgisi paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir, dedi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyatı tedbirle görevden uzaklaştırılmasına yönelik başvuruyu reddetmişti. YSK, mazbataların geçerli olduğu ve seçilenlerin görevine devam ettiği yönündeki talebin reddine ilişkin hukuki gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, ileri teknolojilerden sanata kadar oldukça kapsamlı bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak adına 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Yargıda dijitalleşme adımlarına da değinen Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı, personelinin katılım sağladığı, merakla beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçları erişim açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları

0: Presley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. NASA, Mars yörüngesindeki Maven uzay aracının 6 aydır sinyal alınmaması üzerine misyonunu resmen sona erdirdiğini açıkladı. Uzay ajansı, 10 yılı aşkın süredir görev yapan aracın görev süresinin bittiğini doğruladı. Orta Doğu'da yaşanan savaşın yol açtığı ham madde krizi, Japonya'da plastik ürünlerin temel bileşeni olan nafta tedarikine vurdu. Ülkedeki paket servis işletmeleri, süpermarketler ve fırınlar plastik poşet, gıda tepsisi ve servis eldiveni bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkenin kadrolarının netleşmesiyle birlikte turnuvada mücadele edecek takımların ve oyuncuların sayısal verileri netleşti. Kulüp bazında oyuncu gönderiminden yaş ortalamasına kadar birçok dikkat çekici istatistik öne çıkıyor. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin Devon bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. ABD Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk faslı kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa bu hafta sonu olabilir değerlendirmesini yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de hane halkının geçen yıl en fazla israf ettiği gıda grupları taze meyve sebze ile ekmek olarak kayıtlara geçerken bu gıdalar bozulduğu için tüketilemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te devreye alınan 6818 megawattlık kurulu güçle bir rekor kırıldığını belirterek, 2025 yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin yeni yönetimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, Vergi Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle birlikte et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,97, euro 53,52, gram altın 6675, çeyrek altın 10.883 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden geçtiğimiz aylarda alınan Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. İki gün önce Talas ilçesinde parkta kavga esnasında yaralanan 35 yaşındaki Tugay Çarkıt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Otelciler Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kayseri Turizm Ödülleri 2026 için geri sayım başladı. Kayseri turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirecek program 22 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kayseri'de polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. CHP Kayseri İl Başkanlığı, genel merkezden gelen karar doğrultusunda Koca Sinan, Talas ve Melikgazi ilçelerinde önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü ilçe kongrelerinin iptal edildiğini duyurdu. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda kasten öldürme suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince kent genelinde 73 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamaları neticesinde 123 aranan şahıs yakalandı. Bünyan Belediyesi tarafından 5-6-7 Haziran tarihlerinde ücretsiz bir şekilde kamp karavan buluşması gerçekleştirilecek. Yerelden haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: fırtınadan sonra yaşam ile olan bağın şimdi daha güçlü. Görüyor, duyuyor, tadıyor, kokluyor, hissediyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya, lafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arz güvenliğindeki kilit ve stratejik rolüne dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine

0: Yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir, dedi. Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyatı tedbirle görevden uzaklaştırılmasına yönelik başvuruyu reddetmişti. YSK, mazbataların geçerli olduğu ve seçilenlerin görevine devam ettiği yönündeki talebin reddine ilişkin hukuki gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali bugün ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. Festival, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, ileri teknolojilerden sanata kadar oldukça kapsamlı bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandırmak adına 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı. Yargıda dijitalleşme adımlarına da değinen Gürlek, bazı davalarda e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı, personelinin katılım sağladığı, merakla beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı tercih sonuçları erişim açıldı. İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında hayata geçirilen 15 Temmuz Milli Hafıza Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlattı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan filenin sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Nasıl başardım başlıyor.
4: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
5: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeği de insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan ağır naslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağır Nas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
6: İsmim Şerife Tural, evliyim.
4: 5 çocuk annesiyim.
5: Maşallah.
4: Ağır naslıyım, doğma büyüme. Ağır nasın kızı ve gelinliyim şu anda.

0: Daha önce ticaret hayatım vardı. Hı hı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
1: destek lazım.
0: Desteği yani. Olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melikgazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize verdi. En çok da bu kafe kısmını istemiştim. Evet. Kafe kısmını sağ olsun Palancıoğlu Başkanım özenle bize hazırladı, sundu. Güzel bir tesis, güzel bir fabrika diyeyim. Ben evet. İlk etaptan beri buraya fabrika diyorum. Çünkü gerçekten ilk başladığımda nasıl bir fabrika ortamında işte yağ üretimi aşaması biliyorsunuz yani bunları fabrikalar üretiyor. Ev ortamında üretilmeyen bir gıda bu. Başından beri gerçekten bizi çok mutlu eden ve her kapıda girdiğimde beni heyecanlandıran bir kurum diyeyim size.
1: Ay ne kadar güzel. Yani her sabah kapıdan girdiğinizde heyecanlanarak giriyorsunuz. Gerçekten kadın kooperatifleri Kayseri için muhteşem bir oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları ayrıca keyiflendirdi. Evet. Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
0: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu. Buraya geldikten sonra İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin işte Kayseri Valiliği, belediyeler hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefon açtı, işte girer misin, böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife seni de davet etmek istiyoruz. Dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valiliğin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, daha sonra ağır nasımıza ve ağır nasımızı dünyaya duyurup buradan güzel bir şeyleri kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için bu yola girdik.
1: Bir de sizin aspirin tohumuyla alakalı bir hikayeniz var.
0: Evet.
1: Benim çok hoşuma gitti. O kısım da çok hoşuma gitti. O süreçte neler yaşadınız? Önce bir aspirin tohumunu bulamamışsınız.
0: Evet.
1: İstemişsiniz. Evet. Belki vermek istemediler. Belki farklı kaygılar taşıdılar. Bilemiyorum ama şimdi siz çevreye aspirin tohumu verir pozisyona gelmişsiniz.
0: Evet.
1: Muhteşem bir başarı.
0: 10 yıldır aspir bu Ağrınas'ta ve civar köylerimizde ekimi, dikimi ve yağ aşaması başka tesislerimizde de oluyor. Ama bizim tesisimiz hem soğuk sıkım hem zincir marketlere, yerel marketlere verecek konumda bir tesis. Daha önce ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkın bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun ilçe tarımlar destek ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi buraya yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekarda arazi ekimini yaptık. Şu anda Ağrınas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
1: Aslında şöyle, siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağ üretelim diye
0: başladığımız
1: bir yerden yağ istemişsiniz. Onlar da vermek istememişler. Evet. Şimdi siz civar köylere asfür tohumu verecek durumdasınız.
0: Durumdayız, evet.
1: Maşallah diyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahset.
0: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten Sayın Valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamız aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makine bizi korumuyordu. Hı hı. Bizim en az iki makineyle çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz, her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçildiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdromuz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermaye ile başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim verdiğimiz vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini ve benim için en önemlisi de Türkiye'den Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspir yağınızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten İnşallah. Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağını Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
1: İnşallah. Sıfır sermaye ile evet. Şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de evet. Arnas'ın aspir yağını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel evet. Belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada evet. Siz kafe alanında da aynı zamanda işte Arnas'ta kültür turizmi de çok fazla evet. Oluyor. İnsanlar Arnas'a, Mimar Sinan'ı doğduğu eve görmeye geliyorlar.
0: Evet.
1: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
0: Evet.
1: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
0: Aspir yağı yani değil mucize ve bitki. Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat zamanı alıyoruz onu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte Arnas'ta bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi aradı, dedi aspir yağı devamlı alıyordu, aspir yağı bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakım onarımı var, o arada elimizde yağ yok, vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyeceğim. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında olanı çektirdik. 1 litre kadar evet. Ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağınızın etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var. Ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Hani biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var. Yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar, yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atığı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. Sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
1: o manada da avantaj.
0: Evet, avantajlı bir yağ.
1: Çok teşekkür ediyorum Şerife Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başarı öykünüzü.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Nasıl başardımın bugünkü bölümünde Arnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi'ni ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa, o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
2: Kayseri'de iz bırakanlar başlıyor.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ahi İsa'yı konu alıyoruz. 14. yüzyılın siyasi çalkantıları, Anadolu'nun kalbinde birbirine giren emirler, vezirler ve sultanlar. İşte tam da bu kargaşanın ortasında öne çıkan bir isimdir Ahi İsa. Hem bir ahi, hem bir vezir, hem de yaşadığı dönemde Kayseri ve çevresine damgasını vuran önemli bir devlet adamı. Kayseri merkezinde bir mahalleye ismini verecek, Gesi'de bir vakıf zaviye yaptıracak kadar iz bırakmış olan Ahi İsa, aynı zamanda Kadı Burhanettin'in en yakın adamlarından biriydi. Vezirlik makamına kadar yükselen bu güçlü şahsiyet zamanın en çetin hadiselerinde ön saflarda yer aldı. Yıl 1381. Küçük yaştaki Eretna Sultanı 2. Mehmet'in naibi ve Kadı Burhanettin'in düşmanı Kılıç Arslan, ortadan kaldırılmak üzereyken Ahi İsa tercihini yapar. Kadı Burhanettin'in yanında durur. Aynı yıl rakiplerinden Amasya Emiri Hacı Şat geldiği elçi olarak gönderildiğine de devletin kritik işlerinde nedenli güvenilen bir adam olduğunu gösterir. 2 yıl sonra 1383'te Kayseri hakimi Ömeroğlu Cüneyd'in çıkardığı isyanı bastırmak üzere harekete geçen emirler arasında yine o vardır. Ama en çetin sınavını 1387'de verir. Kadı Burhanettin, Kayseri'de isyanı sürdüren Cüneyd'in üzerine yürüdüğünde Kayserili askerlerin başında Ahi İsa'yı gönderir. Plan açıktır. Cüneyt hemşehrilerinin Ahi İsa'ya bağlılığını görünce moralini kaybedip geri çekilecektir. Fakat beklenen olmaz. Kale kapısına yaklaşan Ahi İsa ansızın Cüneyt tarafından esir alınır. Bu hamle hem Kadı Burhanettin'i hiddetlendirir hem de kuşatmanın kaderini değiştirir. Defalarca saldırı düzenlenir ama kale düşmez. Sultan çaresiz Sivas'a çekilir. Bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri üzerine tekrar yürür. Bu kez harp aletleriyle yapılan uzun bir muhasara sonucunda Cüneyt pes eder. Önce Ahi İsa'yı serbest bırakır, ardından da af dilemek zorunda kalır. Bundan sonrası sisli. 1387'den 1393'teki ölümüne kadar Ahi İsa'nın neler yaptığı kesin olarak bilinmez. Büyük ihtimalle ömrünün son yıllarını Gesi'de yaptırdığı zaviyesinde geçirmiştir. Ahiliğin Kayseri'de çok güçlü olduğu devlet ricali arasında birçok ahinin bulunduğu bir dönemde yaşıyordu. Zaviyesi bugün yıkılmış olsa da Gesi'nin eski yerleşiminde hala halk arasında tekke yeri olarak bilinen bir mahalle bulunur. 1393 yılına gelindiğinde Ahi İsa artık hayatta değildir. Sivas'ta vefat eden bu devlet adamının mezarı Kabak Yazısı mezarlığına defnedilir. Üzerinde Selçuklu lahitlerini andıran taşında şu satırlar yazılıdır. Merhum affedilmiş temiz şehit. Yüce Allah rahmetine muhtaç. Merhum Ahi Mehmet'in oğlu Ahi İsa. Toprağı bol olsun. 795 senesi Şevval ayının başında vefat etti. Bu kitabe bize Ahi İsa'nın babasının da bir ahi olduğunu gösterir. Soyunun köklü bir ahi geleneğinden geldiği açıktır. Yüzyıllar sonra bile izi silinmemiştir. 1872 tarihli Kayseri vergi tahririnde onun adıyla anılan Rumiyan Ahi İsa mahallesi kayıtlarda yer alır. Çoğunlukla Rumların yaşadığı bu mahalle Kazancılar Çarşısı ile Millet Caddesi arasında bulunuyordu. Mahallenin adını yaşatan bir cami ve zaviyenin de varlığı bilinmektedir. Kısacası Ahi İsa yalnızca bir emir veya vezir değil, Kayseri'nin, Sivas'ın ve Anadolu ahiliğinin tarihinde derin izler bırakmış bir şahsiyet olarak hatırlanmaktadır. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar sona erdi. Sağlık Rehberi.
4: 91.8'den herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, birliktelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
2: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. NASA, Mars yörüngesindeki Maven uzay aracının 6 aydır sinyal alınmaması üzerine misyonunu resmen sona erdirdiğini açıkladı. Uzay ajansı, 10 yılı aşkın süredir görev yapan aracın görev süresinin bittiğini doğruladı. Orta Doğu'da yaşanan savaşın yol açtığı ham madde krizi, Japonya'da plastik ürünlerin temel bileşeni olan nafta tedarikine vurdu. Ülkedeki paket servis işletmeleri, süpermarketler ve fırınlar, plastik poşet, gıda tepsisi ve servis eldiveni bulmakta zorlanıyor. 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 ülkenin kadrolarının netleşmesiyle birlikte turnuvada mücadele edecek takımların ve oyuncuların sayısal verileri netleşti. Kulüp bazında oyuncu gönderiminden yaş ortalamasına kadar birçok dikkat çekici istatistik öne çıkıyor. İngiltere Kraliyet Donanması'na ait bir helikopterin Devon bölgesindeki eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti. ABD Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri adımlarını durdurmayı amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığının haklarının genişletilmesi konusunda Kiev ile anlaşmaya vardıklarını, taahhütlerin yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin ilk faslı kümesinin açılmasını destekleyeceklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa bu hafta sonu olabilir değerlendirmesini yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %9,4 artışla 3,3 milyon tona yükseldi. Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları Cuma günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,18 artarken yıllık bazda %32,37 olarak gerçekleşmişti. Türkiye'de hane halkının geçen yıl en fazla israf ettiği gıda grupları taze meyve sebze ile ekmek olarak kayıtlara geçerken bu gıdalar bozulduğu için tüketilemedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'te devreye alınan 6818 megawattlık kurulu güçle bir rekor kırıldığını belirterek, 2025 yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun sözümüzü yerine getirdik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vergi Konseyi'nin yeni yönetimi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Can Timur, Vergi Konseyi Başkanı olarak görevlendirildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesine göre bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 30 milyon euro bütçeli 11. başvuru çağrı ilanının yayımlandığını duyurdu. Destekle birlikte et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesislerinin yanı sıra soğuk hava depoları ve toplama merkezleri modernize edilecek. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 45,97, euro 53,52, gram altın 6675, çeyrek altın 10.883 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarsa ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongolfiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama inşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalanmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'de.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi altında olan 15 yaşındaki bir çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanları Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için seviye tespiti sınavı adaylarının sınav giriş belgeleri resmi olarak erişime açıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları Brezilya etabındaki ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Vodafone'da Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde yer alan kulüpler için önemli bir karar alındı. 2026-2027 sezonundan itibaren takımlar 14 kişilik maç kadrosunda 5 yerine 6 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilecek. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması doğrultusunda Çağla Çilekoğlu, Tuğba Şenoğlu İvegin ve Büşra Kılıçlı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i 73-72 mağlup ederek seride büyük bir avantaj yakaladı ve durumu 2-0'a getirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi ilk maçında Beşiktaş Gey'in karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayan Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Homasley sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek. Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçı kapsamındaki konuk ettiği Kosova'yı 1-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ta heyecan sürüyor. Tek erkeklerde İtalyan raket, rakiplerini geride bırakarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Yayın tekrarı.
5: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
6: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
7: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
4: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
8: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
9: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
6: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
8: Evet.
6: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörlük.
8: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
6: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
7: Nasıl ya, öyle değil. Benim param.
8: Benim param
7: o da benim.
8: O da benim.
7: Senin param.
8: Senin param
7: o da benim.
8: O da benim.
7: Benim param benim.
8: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
7: 2011.
8: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
6: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
7: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
6: Tamam.
7: Ve dileniz diyor, Türkçe dileniyor, mahalle Suriye.
6: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
5: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
8: Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Yol Açık programından hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Yolda olanlara iyi yolculuklar dileyerek programımıza başlıyoruz. Yolunuz açık olsun, işleriniz açık olsun inşallah. Mustafa Bey de birkaç dakika sonra bizimle birlikte olacak. Ben Halil İbrahim Öztürk ve şu an rejide hazır olan Sayın Ahmet Billör Bey. Günaydın Ahmet Bey.
9: Günaydın, günaydınlar herkese. Nasıl? Mustafa Bey yine geç kaldı.
8: Yine geç kaldı. Yok artık alıştım, artık sürekli dile getirmeyeceğim. Hani adımız çıkmış 9'a inme 8'e hesabı. Havalar ısınmaya başladı galiba Ahmet Bey.
9: Evet, gayet güzel yaz. Zaten Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylar
8: çay
9: olarak geçer.
8: Çay bir zamanımız var.
9: Yazdan 5 günü yedik.
8: Değil mi? Yazdan 5 günü
9: dört
8: yedik. Gün,
9: dördüncü gününü yiyoruz yani.
8: Peki.
6: Hava ısındıkça açtınız mı? Efendim geldim, yetiştim.
8: Yetişti.
6: Hava ısındıkça memleketin trafiği mi artıyor, size de böyle geldi mi?
8: Artıyor.
6: Hayır, ana bulvarı,
9: bugün bir tık fazlaydı.
6: Neyi var bugün?
9: Bilmiyorum. Bugün Hulusi Akar bulvarındaki trafik de bir tık diğer günlerden fazlaydı. Her gün aynı saatte aynı yoldan gidince artık neredeyse arabaların plakalarını tanır hale güzel geliyorsunuz. Ama hayır, bugün fazla.
8: Nasıl yolu değil, diğer yollar da benim geldiğim istikamette de benzer.
6: Verdiğim bir şu Bozantı var. NATO aralığı dahil bizim şuradaki ön cadde dahil hepsinde bir kalabalık var. Bedava bir şey mi dağıtıyorlar bugün?
8: Bilmiyorum ki.
6: Sabah
8: benzin bedava.
6: Sabah erken kalkan geliyor alıyor, alma gelmezse o da yok mu diyorlar acaba diye.
8: Merak siz hazırlığınızı değilim. Yaparken ben o zaman günün açılış rakamlarını, para piyasalarında neler oluyor ondan bahsedeyim. Sen de
6: ağzın hayır söylesin, hadi buyur Halil'cim.
8: Valla hayır mı şer mi bilmiyorum ama rakam neyse onu söyleyeceğiz. Ulusal 100 endeksi dün 1.65 oranında bir düşüşle 13.965 TL'den uzun zaman sonra 14.000 TL'nin altına indi. Dolar 45 lira 95 kuruş 46'ya doğru gidiyor. Euro'da ise ufak bir gerilemeyle birlikte 53 lira 31 kuruştan, gram altın 6.622 lira, %1.03 bir artış var. Ufak bir artış var. Dün sormuştun, söylemiştim Bitcoin. Bitcoin'de düşüş devam ediyor. 66.717 dolar olarak devam ediyor. Brent petrolde ufak 1.54 bir artış var. Hem altın artıyor hem Brent petrol artıyor. Efendim 97 dolar 48 sentten devam ediyor. 100 dolara doğru yaklaşıyor. Çeyrek altında ne kadar olmuş? O da yine %1.06 artışla 10.827 TL'de anlıkta işlem görüyor diyelim.
6: İlginç bir şekilde yine İsrail, Amerika ve İran'ın işin içine bulunduğu, Lübnan'ın işin içine dahil olduğu

0: krizin dengesizliğini görüyoruz. Bir taraftan ateşkes iddiası var. Amerika diyor ki İsrail ve Lübnan ateşkes konusunda anlaştı diyor. Uzun bir zamandan sonra bir ateşkes ve anlaşma cümlesi var işin içerisinde. Ama bu işin içerisinde ana faktörler olan İran ve Amerika şu an itibariyle yok. İsrail ve Lübnan heyetlerinin Amerika arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin ardından 3 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada İsrail ve Lübnan ateşkesin uygulanması konusunda mutabık kalmıştır diyor. Ateşkes Hizbullah sınırlarının tamamen saldırılarının tamamen durdurulmasına ve tüm Hizbullah unsurlarının İsrail sınırı ile Lübnan Litani Nehri arasındaki Güney Litani bölgesinden tahliye edilmesine bağlıdır denilmiş. İsrail ve Lübnan heyetlerinin Amerika arabuluculuğunda gerçekleştirdiği doğrudan görüşmelerin 4. turunun tamamlanmasından 3 ülkeden görüşmelerin içeriğine ilişkin ortak açıklama geliyor ve biz ateşkesi sağladık diyorlar. Metin uzun, hepsini size yazmayacağım ama şu an itibariyle piyasada bir olumlu seyre doğru dönmüş oldu. Biz en azından çünkü İran'la Amerika arasındaki anlaşma ya da müzakerelerin önemli noktalarından bir tanesi buradaki saldırıydı. Biz orayı çözdük mesajı geldi. Petrolle İsrail-Lübnan ateşkesi sonrası bir miktar gerilemiş oluyor. Trump diyor ki müzakerelerin çok iyi gittiğini ve hafta sonu anlaşma sağlanabileceğini söylüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la devam eden müzakerelere ilişkin müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa olmayabilir de ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir değerlendirmesinde bulunuyor. Oval Ofis'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplamış. İran'la müzakerelerin halen devam ettiğini işaret ederek müzakerelerin çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa olmayabilir ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir. İran'ın anlaşma imzalamaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği, imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu kabul etmiş olacağını vurgulayan Amerikan Başkanı bunu Tahran'ın kabul etmeye çok yakın olduğunu belirtmiş. Teorik olarak bir anlaşma imzalamaya çok yakın sayılırlar. Aslında onlarla çok iyi anlaşıyoruz diyen Trump müzakere sürecinin olumlu şekilde sonuçlanmasından ümitli olduğunu söylemiş. İsrail ile Hizbullah birbirlerine saldırmayacak demiş. Anlaşma sağlanır sağlanma Hürmüz Boğazı'da açılacak demiş. İran'da da aynı dönemlerde bir başka açıklama geliyor. Bunu da söyleyeyim sonra yorumlayalım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Amerika ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda mesajlaştıklarını belirtmiş. Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini de aktarmış.
1: Yani diyor ki Trump'ın söylediğinin hiç aslı yok diyor.
0: Yani birazcık kesinlikle timing farkları var arasında. Mesela bu haber 23.56'da düşmüş İran'la alakalı haber. Trump'la alakalı haber ne zaman düşmüş? 06.20'de düşmüş. Arada bir 6 saatlik 7 saatlik fark var. Fark eder mi o kadar? Bir ihtimal.
1: Yok, çok da fazla fark
0: etmiyor. Hayır, bir de Trump'ın bunu açıkladığı saatlerde orada gündüz.
1: Tabii. Bizde gece.
0: İran'ın açıkladığı saatlerde gece, yani gece sabaha kadar ne gördüğümüz rüyamızda ya doğru dönüyor. Tabii ki barış olsun artık da kurtulalım, hani müzakereler sonuçlansın ve kurtulalım artık derdindeyiz ama bir taraftan da tarafların tutum ve duruşu ve anlatmaları itibariyle çok da hikaye öyle gibi geçmiyor.
1: İran'la en son nükleer anlaşmayı yapan Amerika Başkanı Obama'ydı. Şu an o anlaşmanın üzerinden Trump artık bir şekilde anlaşalım da nasıl anlaşıyorsak anlaşalım moduna girdi. Hı hı. Savaşın devam etmesi Netanyahu'nun işine yarar. Savaşın bitmesi Netanyahu'nun gitmesi demektir. Savaşın uzaması da Trump'ın gitmesi anlamına gelir.
0: Evet.
1: Çünkü her ikisinde de seçimler yaklaşıyor. İsrail'deki seçimler daha erken. Ve bir taraftan hakkında dünya kadar yargılama davaları var. İşte onlarda da benzer bir şekilde bir dokunulmazlık hususu var. Bir başbakanlıktan gittiği anda Netanyahu anında mahkeme önüne çıkacak ve soykırım dahil olmak üzere birçok davayla karşı karşıya gelecek. İsrail içinde de özellikle bu hani Haririler, bunlar savaş karşıtı olan tarikat, kendi tarikatlarında olan İsrail Yahudileri.
0: Evet.
1: Bunlar savaşa karşılar, bunlar askere gitmeye karşılar, bunlar teknolojiye karşılar ve dolayısıyla da Netanyahu'ya inanılmaz bir karşıtlıkları var. Ve daha dün yine çatışmalar vardı İsrail'in içinde. İşte bu Haririlerle İsrail polisleri arasında çatışmalar vardı. Ve bu olaylar gitgide büyüyor. Gösteriler, protestolar gitgide büyüyor. İçeride de kazan kaynıyor. Ve artık bir çıkmazın içinde ABD hem de İsrail. Bundan çıkış için Lübnan'a saldırıyor. İran'a saldırmak için Trump'tan onay alamıyor. önünde ne var? Lübnan var. Lübnan'a saldırıyor ve bir telefon görüşmesi yapıyorlar. Şeyle Netanyahu ile Trump ve Trump ağır hakaretler yapıyor. Küfürlü bir şekilde Netanyahu'ya kızıyor. Artık yeter. Yani ben senin diyor bir tarafını kurtarırken diyor, söyleyemiyorum o kelimeyi ama kayıtlarda aynen bu
0: adam söylüyor. Geçiyor.
1: Adam söylüyor. Ben sen diyor kıçını kurtarmaya çalışırken diyor sen beni daha fazla çıkmaza sokuyorsun, yeter artık diyor. Hı hı. Lübnan'a saldırma diyor. O da diyor ki oradan diyor Hizbullah diyor bana diyor eylemler yapıyor, o yüzden diyor saldırıyorum diyor. Ve saldırmaması yönünde telkinlerde bulunuyor. Bir çıkmazın içindeler ve artık şu an Hürmüz Boğazı kilitlenmiş durumda. Bunların tahminlerin çok çok ötesinde başka bir şeyler oldu. Ben diyor savaşa meyilliyken diyor ama öbür taraftan Pentagon'un açıklaması da tahminlerimizin çok çok ötesinde füze stoğu hala var. Ve yer altındaki füzeleri biz yok edemedik diyor. Pentagon'un bu raporu. Yok. O yüzden de bir şey de yapamıyor. Kilitlendi kaldı Türkçesi.
0: Anlaşacak abi zaman.
1: Anlaşacak.
0: Yani nükleer başlığı mı? Yani tamam verecek. Yani kendini daha iyi hissedecek o zaman nükleer başlığını rafa kaldıracak. Görüşmeler bilmem bir şey bir zaman öyleydi ya işte atom ajansına vırtı zırtı atıyordu. 5 yıl sonra bir daha döneceğin aynı hatta yapacak bir şey yok yani.
1: Öteleyecek ama 5 yıl sonra Trump olmayacak belki de. O şu an kendini kurtarma derdi.
0: 5 yıl sonra Trump olmayacak. Zor adam bir anayasa falan değiştirmeyi düşünüyor. Hep buradayım diyordu. Heveslendiği şeyler var adamın. Dur hikayeyi uzatma.
1: Tardık geldi ya.
0: Allah Allah. Seviyorlar, ne yapsınlar efendim. Şu an itibariyle serbest piyasada bu kadar hadiseye rağmen altında bir yükseliş değil, düşüş meydana geldi. 4476 dolar şu an itibariyle ons fiyatı. Gram altında 6694 lira, çeyrek altında 10918 liralık bir fiyat var. Hani ateşkese yakınız fiyatı değil gibi. Hani ateşkese yakınız dediğinde ya da bir şeyler oluyor dediğinde yukarı doğru çıkıyordu. Şu an hala 4500 seviyesinin altında. Bitcoin'de de bir saçma bir düşüş var. Saçma derken bilmiyoruz ne olduğunu. Ama ilginç bir düşüş var. Para piyasası ve dengelerde de müthiş derecede oynuyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bugün itibariyle çıkan bir kanun daha var. Daha doğrusu resmi gazetede Türkiye için netleşmiş oldu. Türkiye'deki ekonomik konjektürü insanlara tek tek anlatmaya dün herhalde 10 farklı görüşme yapmışımdır. Görüşme derken temas, yani arkadaşlarımız, dostlarımız, gazeteci arkadaşlar, iş dünyasından arkadaşlar. Ya biri de iyi desin ya, hayır söylesin filan mesela. Yani sen aldın mı mesela, dün senin de görüşme trafiğin yoğundu. Hiç kimse sizin arı piyasasından azam etmiyor. Var mı bir hayırlı bir şey? Yani parayla alakalı, ekonomiyle alakalı böyle kimsenin rahat rahat yani. Mesela oldu, olacak, gelecek. İşte önümüzdeki dönem şu olur. İşler kötü ama açılır, açılıyor. Açılmaya başladı, hareket başladı, ihracat başladı, üretim hızlanıyor. Ya yok,
1: umut yok.
0: Yok. Yani bunu net söylüyorum, İşkur'dan Ayşe Hanım dinliyorsa selam olsun, sabah o da takipçilerimizden sağ olsun. Mesela bizim iş ilanı sayfamızla alakalı bakıyorum dönüşlere ve teyitlere. Bundan 4 ay 5 ay öncesinde bir umut hengamesiyle et canı yiyordu tabiri caizse. Bu ay, geçen ay zaten sayma yani, geçen ayın yarısı
1: Mayıs
0: yok.
1: Yok ya, Mayıs ayı yok.
0: Aynen öyle. Yani bir hikaye var, hikayenin içerisindeki sonucu da hiç kimse tam anlamıyla çözemiyor. Ekonomik hikayeyi de işte mutlak mutlanama bağlı alakası yok. Alakası yok. Yani 2 aydır 3 aydır mutlak mutlan ortada yokken de aynı ilerisi.
1: Ne alakası var onun? Hiçbir alakası yok. Bak,
0: çok alakası var. İmamoğlu hadisesinde bankaya yaşadığımızı görüyoruz ama şey değil. Yani bu dalga mesela iş o kadar dipte ki, pistin içindeydi, pistin dibinde ki, yani daha indirir mi uçağı diyorsun? La zaten yediyiz. Daha nereye ineceğiz modundayız. Nurettin Nebati'ye döndü işi.
1: Dün eşimin çalıştığı bankaya uğradım. Bir işim vardı. Normalde inanılmaz bir kalabalık olurdu. İçeride en az 50 tane müşteri olurdu. Alt katta, üst katta. En az minimum 50. Dün üst katta müşteri sayısı sıfırdı. 1-2 demiyorum, sıfır. Aşağı katta, orada veznelerin olduğu yer daha da yoğun olur. Birileri para çeker, birileri para alır yatırır falan. 3, belki de yalan olmasın, 4 tane müşteri vardı. Toplam bankada koca saat 2 civarı. Koca bankada 4 kişi var toplam. 4 kişi. Dedim ki ya ne oluyor?
2: Müdür dükkan zarar ediyor.
1: Efendim?
2: Dükkan zarar ediyor diyor.
1: Müdür yardımcısı, ikinci müdür Korhan Bey, ona da selam olsun. O da bizim sıkı takipçimizden. Dedim Korhan ne oluyor? Yani burada müşteri yok. Abi vallahi bilmiyorum dedi. bir durgunluk var. Millet kredi almaya dahi yani ya işte
0: ki dünün de şöyle bir kritik nokta. Dünden bahsediyorsun değil mi? Dünün de şöyle bir ay sonundaki hani ayın biri krizi vardı ya, hani insanların çeki ödemesi maaşı filan. Dün de ayın üçüydü. Yani ay sonundaki senetlerin ödeme günüydü. Normalde para ihtiyacının olacağı, para yatırmanın çekmenin olacağı kriz günlerinden bir tanesi normalde.
1: Yani kredi sorunmaya bile kimse gelmiyor diyor. Bak çekmeyi, işlem yapmayı, almayı, vermeyi bırak.
0: Vermiyoruz oğlum.
1: Sormaya dahi gelmiyorlardı.
2: Şu anki faiz oranında bildiğin soygun yani. Kim hangi cesaretle gidecek oraya?
1: Yükseldi ve daha da yükselecek.
2: Çok gibi. Yüksek, aşırı yüksek. Ahmet, yani ben, HTFC'nin kapısına gitmişsin. Bak, şu anki faizlerle kredi
0: şey söyleyeyim. Şu an %5'i bulduk mu? Yaklaşıyoruz değil mi masraf maliyetle beraber? %5'i bulduk. Bak çok yüksek diyorsun
1: olan,
0: ya.
1: 6,5 olan bankalar var.
0: Şu andaki %7 %7 ne kadar istiyorsan teminatlı teminatsız, sınırsız demeyeyim de atıyorum 50 milyona kadar kredi veriyorum de. Halil'in bahsetmiş olduğu bankanın önünde sıra olmasa hiçbir şey bilmiyorum. Sorun adede dostum. Yani
2: vermiyorlar da onlara.
0: Vermiyorlar da esnafın da sanayicinin de gidecek başka bir aksiyonu da kalmadı. Yani ya şunu Concordat'a ilan edeyim mi? Bak Serbülent dinliyor şimdi. Kaç tane olmuştur Serbülent şu an itibariyle? Concordat'a hazırlayan, bak ilan eden demiyorum. Ne olur bize yaz şimdi. Kaç tane olmuştur? Abicim hiç kimse durmuyor. Duramıyor yerinde. Yani hareket halindeyken şimdi düşünsene, hareket halindeki bir araçtasın ve bunu yaparken operasyonu doğru yürütmen gerekiyor. Şimdi yüksek faizli borçlanarak belli bir dönem kendimizi açabilir miyiz? Aklı olan da diyor ki abi bu faizlerle adam ölür diyor yani. Ama onu yapmaktansa işi soğutalım, durduralım, malı satalım, mülkü satalım. Yani organizede insan çıkartan, işçi çıkartan, personel çıkartan fabrikalar var. Ücretsiz izne gönderen fabrikalar oluşmaya başladı. Yani bunun da sebebi şu, bak o geçti, bu geçti, şu geçti, sezon geliyor, mevsim geliyor, bahar geliyor, elimiz yüzümüz şenlenecek filan diyorsun. Bunun olması için, bu hareketliğin oluşması için bir şey eksik. Halil'cim buna hak verir misin bilmiyorum. Moral eksik. Yani sanayici de, iş adamı da, tüketici de önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yani ya da birkaç ay içerisinde işler düzelecek umuduna sahip olması lazım. Ki hareketlilik devam etsin, ama bu faizlerle, bu rakamla mesela diyor ki son 5 ayda Kayseri üzerinde 7 şirket Concordat'a ilan etmiş. Concordat'a hazırlayan istihbarat istiyorum Serbülent daha çok. Yani şu an hazırlanmaya çalışan son 5 ayda Kayseri üzerinde 7 şirket.
2: Bu Concordat'a ilan edenler.
0: Edebilenler.
2: Edebilenler, bir de buna hazırlananlar. Ya sıkıştık böyle bir karara.
1: 20-30 tanedir.
0: Sancısı büyük ve bunun için de yani ben şirketlerin bireysel ferdi olur. Bu insan hayatı gibi, şirketlerin de hayatında 100 tane şirketin içerisinde mesela her yıl açıklarız. Şu kadar şirket açılmış, şu kadar şirket kapanmış. Normal kardeşim bu. Yani doğan kadar ölenin olmasının normal olduğu gibi. Burada da bir organik yaşam var, ama burada hikaye böyle gitmiyor. Mesela deve dişi gibi diyebileceğini firmalar, yani hani malına, mülküne, hikayesine güç yetmeyecek firmalar şu an son stopla. Yaşadık bunu, yaşıyoruz yani kendi sektörümüzde de. Ya son stopta adam, yani tamam gemi yüzüyor ama yüzecek yer de kalmadı, deniz de kalmadı, umut da kalmadı. Ya, şundan bahsedeyim. Mesela diyorum ki Ahmet Bey bugün itibariyle ya da Halil'in bugün itibariyle, Halil'cim 10 milyon borcu var, 50 milyon borcu var mesela, ya da 100 bin lira borcu var, ya problem değil. Şimdi bunu ödeyebilirim için bir gelir var ise, yani tamam kardeşim benim haricim 1 milyon 2 milyon ben ekstra borçlandım ama aylık 300 bin lira gelirle ben bunu İşte atıyorum 5 ayda 6 ayda faiziyle 8 ayda 10 ayda öderim. Gelirim var çünkü, hani garanti. Abi hiç kimse memur filan değil özel sektörde. Gelirin garantisi var mı? Ticaretin garantisi var mı? Yok. Mobilyacı bir arkadaş diyor ki abi ölüyoruz diyor. Yani benim fabrikada mal ettiğim fiyata diyor. İran'a, Irak'a mal veriyorlardı Irak'ta diyor etrafındaki 5 kilometre satın içerisinde benim fabrika maliyetimi alabileceği yer var diyor. Yani ürün pazara inmiş. Yerinde.
2: Çin mi?
0: Her yerden var. Yerine ürün inmiş ve benim maliyetimin altında adamın bana gelmesine gerek yok diyor. Şöyle arabasına binse, şöyle 3-5 kilometrenin içerisinde dolaşsa benden alacağı malı benden uygun fiyata zaten dibinde buluyor artık diyor. Ne diye satayım?
2: Pazar değiştirecek mecburen.
0: Pazar kalmadı Ahmet Bey. Nereye gideceksin? Değiştirecek de nereye gideceksin?
2: İşte Avrupa pazarı, başka ülkeler, Afrika. Yani eğer ya, mantıklı düşünmek lazım. Senin şu anda mal ettiğin fiyata, senin hedef pazarında o fiyata ya da daha ucuza bu mal piyasadaysa Abi kapat dükkanı, al sat yap madem öyle. Yani eğer bu işi illa onun üzerinden götüreceksin. Ama olmuyorsa pazar değiştireceksin, ürün değiştireceksin, teknoloji değiştireceksin.
0: İşte meşhur yani, bir laf var. Yani çok özür diliyorum, haddime değil. Yani senin üzerinde söylemiyorum. Dışarıdan bakınca ütopya bu. Ama meşhur laf da şöyle diyor. Bekara boşaması kolay olur diyor.
2: Davulun sesi uzaktan hoş gelir
0: ya diyor. Ya da evet. Şöyle adamın 100 tane 200 tane personeli var. Makinası var. Hattı var. İmalat devam ediyor. Şimdi çok basitinden düşün. Bak yürüyen bir teker. Diyorsun ki buradaki pazar öldü. Yeni pazarı bulmak bir süre. Yeni pazarı ikna etmek bir başka süre. Senin gittiğin pazar mesela Irak pazarında satıyorduk. Irak pazarı patladı kardeşim. Nereye gidelim? Misal veriyorum ya, Mısır'a gidelim. Lan Irak pazarına giren adam Mısır'a da giriyor. Herkes senden benden akıllı.
2: Maliyet düşürme olabilir.
0: Heh. Maliyet düşürme, ürün markasını güncelleme. Markayı bir günde filan parlatamazsın. Onu, o hikayeyi unut, o uzun bir süreç. Ürün fiyatını, maliyetini düşürmekten bahsediyorsun. Düşürsen hadi be. Mesela ne yapacaksın? 5 kişiyle yaptığın mobilyayı 3 kişiyle mi yapacaksın? Böyle bir şansın yok. 5 kişiyle yaptığın mobilyada 28.075 olan asgari ücret tutarını 20.000'den mi göreceksin? Böyle bir şansın da yok.
2: Ne yapacaksın o zaman? Ürün pazarında diğer satıcılara siz pahalı satın, ben zarar mı ediyorum diyeceksin. Ya da oradaki vatandaşa arkadaş bundan sonra size biraz daha pahalı alın da benim iş yerim mi kurtulsun diyeceksin. Ya bunun bir çözümü olmalı.
0: Bilen varsa biri gelsin.
1: Çözümü yok. Sıkıntı
0: yok. Çözüm yok. Ha şu bak, ütopik olarak şu mantık, ya da daha doğrusu teoride şu bir mantık. Bu ürün grubu pazarını yok etti. Bu ürün grubuna artık bu pazardan giremiyoruz. Bizim başka bir ürün grubuna geçmemiz lazım. Bu yöntemlerden biri olur. Bir günde yapamazsın bunu.
2: Evet.
0: Anladın? Yani biz mobilya üretiyorduk, vazgeçtik, yarın İHA-SİHA üreteceğiz filan diyemiyorsun. Yani sen yine sinir oluyorsun, her şey savaş mı filan değil mi? Diyemiyorsun. Başka bir şey ya. Araba tekerleği üreteceğim diyemezsin ki. Yani tezgah buna müsait değil, alan müsait değil, beceri müsait değil. Bugün mobilyacı arkadaşlarımız, çelik kapıcı arkadaşlarımız, bak şu küçük ev aletleri grubunda Kayseri çok ciddi bir pazarı vardı. İşte en son itimatta yaşadığımız hadise. Yani kum telimiz var, ferremiz var vesairemiz var. Şimdi önümüzde çok ciddi bir pazar vardı biz. İtalya'ya vesaireye, Avrupa'ya bile mal satıyorduk. Ya bak itimatın çok iyi hatırladığım Yusuf abi vardı. Yani İtalya'ya şu bizim yuvarlak fırınlar var ya. Bildiğimiz o davul fırın dediğimiz fırınlar. Adamlar pizza fırını diye satıyordu. Ve deli gibi satıyorlardı. Bak Allah yollarını keşke açık.
2: Bizde kete fırını, onlar da pizza fırını.
0: Tabii pizza fırını. Adam şu an maliyet sebebiyle Ahmet Bey ve Çin'in baskısı sebebiyle ve senin düşük dolar pozisyonun sebebiyle adam üretiyor burada. Bak aynı saç, aynı atıyorum ısıtıcı, aynı bilmem bir şey. Adam burada üretiyor ve artık satamıyor. Satması için zarar etmesi lazım. Yani bir de böyle bir denge var. Mesela satış var ama zarar ediyoruz. Yani insan ürün satarken batar mı? Ürün satarken batırıyor sistemi eğer aklını kullanmazsan.
2: Dolar baskısından ya değil
0: mesela
2: mi?
0: Mesela 40 dolara 50 dolara satmış olduğun ürünü 50 dolara ben satmaya devam ediyorum derken senin maliyetin 55 dolar olmuş. Ne kadar daha satabilirsin? Yani bu kitlenme, baskılanmış dolar pozisyonu bizi şu an dünya pazarında özellikle emek yoğun tüm ürünlerde içimizden geçti. Hemfikir miyiz? Emek yoğun kullandığımız tüm alanlarda patladık şu an itibariyle.
1: Şunu unutmayalım. Dolar 7 lira 8 liralardan 18 20 25 30 liralara çıktığı dönemde hepimiz ne dedik? Vay ülke battı, enflasyon şudur budur. Vallahi billahi bugünden 1000 kat daha iyiydi o dönem. Niye? Çünkü satan kazanıyordu.
0: Aynen öyle. Şu an kar için bir umudu vardı yani en azından.
1: Ya kazanıyordu yani 7 dolardan 7 TL'den 8 TL'den 18 TL'ye çıkması demek adam yine 50 dolardan satıyor. 7 TL'den 50 doların ne yapar? 3500 TL mi yapar? 7 çarpı 5, 35. Hı hı. 350 TL pardon. 350 TL yaparken bir anda 20 TL'ye çıkması demek 1000 lira demekti. Maliyetin senin 10 liradan 11 lira çıktı ama karın katlandı.
0: Tabii canım.
1: Şimdi dolar demek, döviz demek, bu demek. Ya yıllarca Amerika dünya uluslararası ticaret mahkemesine Çin'i mahkemeye verdi. Sen paranın bilerek, değerini para bilerek düşürüyorsun diye. Şimdi şu algı çıkmadı. Ya işte paramız değersizleşti, paramız pul oldu. Değil ya, ekonomi böyle çalışmaz. Ekonomi senin ticaretine, karlılığına bakar. Senin kaç olduğuna önemli değil. Ya ona bakıyorsan Japon yeni ve Güney Kore'nin won Türk lirasından çok daha değersiz. Şimdi Güney Kore Türkiye'den daha mı küçük bir ülke? Daha mı değersiz bir ülke? Parası pul mu? Değil. Değil. Alakası yok. Ekonomi böyle çalışmaz. Şimdi sen dövizi biraz serbest bırakacaksın ki ihracatçın para kazanacak. Öbür taraftan da dış ticaret açığın da azalacak. Niye? İthal ürünlerin azalır. Maliyeti arttığı için arabasından, cep telefonundan bilmem ne, yurt dışından ne geliyorsa maliyeti arttığı için senin satın alman zorlaşır. Öbür taraftan da iç piyasada da şu algı olur işletmeler açısından. Ya bu ürüne talep var, yurt dışından da gelemiyor. Bunu ben burada üreteyim.
0: Demesi lazım.
1: Sen ekonomiyi de canlandırırsın. Yeni işletmeler, yeni fabrikalar, yeni üretim alanları da oluşur. İhracatçı da kazanır, herkes kazanır. Dış ticaret açığın bile azalır. Ama bir artan bir şey olur. Senin dışarıdan mahkum olduğun, el mahkum olduğun işte enerji, petrol. Buradaki maliyetin artar. Kabul. Ama öbür taraftan başka yerden çok daha fazlasını kazanırsın.
0: Doğru.
1: İşte göremediğimiz nokta bu. Ya 2024 1 Ocak'ta dolar kuru 30,5 TL idi. 1 Ocak 2024. Geldik 2026 Mayıs. 2,5 yıl geçmiş neredeyse. 45 lira. %50 artmış. 2,5 yılda %50. Ama sen enflasyona baktığın zaman 2,5 yıllık enflasyon en az %150. Bileşik olarak gider bu. En az %150. Peki o zaman döviz en zararlı kısım oluyor burada. Dövize yatırım yapan ya da dövize işlem yapan herkes zararda. Herkes. Ne yaparsa yapsın zararda.
0: Enflasyonu tutturalım derken üretimi, maliyeti ve hedefi yok ettik. Yani şimdi mesela bundan 2 yıldır konuştuğumuz hadise, tekstilde pazarı kaybediyoruz, kaybettik. Niye? Diyor ki Mısır'daki adam 100 dolara personel çalıştırıyor diyor. Hikaye değil mi kardeşim?
1: Evet.
0: 100 dolar. Yani 100 doları ne yapıyor Ahmet Bey bugün itibariyle? Bugünün kuru itibariyle 4600 lira yapıyor. 4600 lira aylık maliyetle Mısır'daki adam personel çalıştırıyor kardeşim diyor. Sen tekstilde nasıl mücadele edeceksin? Niye? Tekstilde de emek yoğun kısım var. Tekstilin dokumasından bahsetmiyorum sadece. Mesela dokuma bir makine sanayidir. Hani dokuma kısmını makineyle çözüyorsun ama dikişse işin içerisinde, o tişörtü yapmaksa, pantolonu dikmekse filan bir maliyet. Şimdi adam diyor ki efendim ama diyor Mısır'dakiler diyor işi bilmiyor. Vallahi biz Çinlilere de aynısını söylemiştik. Çinliler çok ucuza çalışıyor ama işi bilmiyor demiştik. Şu an sana işi öğretiyor. Otomotiv sektöründen plastiğe, ambalaja, vırta, bak her alanda sana işi öğretiyor.
1: ABD'ye geçti adamlar.
0: Şimdi 100 dolara personel çalıştıran bir adamla sen rekabet edemezsin. Böyle bir şansın yok. İşin daha kötü tarafı şu. Sen bir mücadele edemediğin gibi senin pazarında, senin ülkende, senin evindekini de alıyor. Şimdi bak 88 milyonluk bir ülkeyiz. 88 milyonun kendi tüketimi belli bir ekonomik marj oluşturur. Yani işte bu kadar insanız kardeşim, senin ihtiyacın, benim ihtiyacım, tişört alacağız, gömlek alacağız, mobilya alacağız. Bu bir ekonomik alandır. Peki bu alanı kullanmak için senin yurt dışından gelen ekstra gümrük vergisi falan kullanıp onu bir ötelemen lazım. Yani sen kardeşim 3 dolara bunu getirme, 5 dolara bunu getirme. Çünkü niye? Ben içerideki ürünü tüketeyim ki içerideki ekonomim normal dönsün. Buradaki problemimiz ne? Enflasyon. Gelsin ki enflasyon düşecek. Abi iki ucu değil. Tuttuğumuz her yer elimizde kalıyor. Ve süreci hiçbirimiz doğru düzgün aşamıyoruz. Yani bunu acı şekilde söylüyorum, üzülerek söylüyorum. Belki de son günlerde bunu çok fazla söylüyorum ama Yaşar, dün bir tane arkadaş böyle söylüyor. Akşam saat herhalde 11.30-12 civarıydı. Şöyle ufak bir yürüyüşe çıktık. Yolda karşılık bir çay içelim, bir kahve içelim. Sizin de tanıdığınız, size de selam var, yayından sonra söylerim. Abi diyor, Mehmet Şimşek diyor. Ya dur sakin ol diyorum ya. Bu koyu AK Partili bu arada. Yani. Ya bir dur. Ya abi. Dedim ki Nurettin Nebati mi gelsin, ne istiyorsun dedim. Abi diyor Nurettin Nebati bundan iyiydi. Bak bu bir esnaf tercümesi. Hele diyor ondan önceki damat var ya, biz bilememişiz diyor. Onun var ya diyor o iltifat vari argo cümleleriyle beraber bas bas bağırıyor böyle. Hikaye bu. Şimdi niye bunu böyle yapıyoruz? O dönem yani Berat Albayrak dönemini hesap ettiğimizde dolar 3,5 lira mı oluyor dediğimizde, 5 lira oluyor dediğimizde iyi günlermiş. Yani biz dolar artıyor diye goy goyunu yapıyorduk ama iyi ticaret dönüyordu ya. Deniyordu. Yani mesela şunu hatırlayın. Gezi olaylarının patladığı bizim ilk kırılmanlarımızdan bir tanesi. Ticaret durdu mu? Peki dönüyorum. Darbe. 2016. Durdu mu abi ticaret? Hatırlıyor musunuz?
1: Ya durmadı da azaldı tabii ki.
0: Bu kadar mı?
1: Değil.
0: Tansu Çiller'in yaşadığımız krizi hatırlayın. Bülent Ecevit'in yaşattığı anayasa kitapçı krizini hatırlayın. Abi başka bir yerdeyiz. Ve bunu samimiyetle söylüyorum. Bak dün sebebini bilmiyoruz. Bir esnaf kardeşimizle alakalı Mobilyakent'ten bir haber geldi. Detayını söylemiyorum. İnşallah öyle değildir. Ama insanların burnuna kadar geldiği, tepesine kadar geldiği yerde, çıkış bulamadığı yerde kapatmak, işsizlik, batma, iflas, konkordato, bunların her birisi yaşanıyor. Ve siz bu hikayeye bu kadar kayıtsız kalamıyorsunuz. Ve bayram öncesindeki hikayeyle zaten tefeci faizinden beter de bankalara diyorsun ki bu kadar faiz alacaksın, sistem bu, ama o kadar da vermeyeceksin. Şu an dün senle de mi konuştuk, işte genel söylenen hadise bu. Yani şu 10-15 gün içerisinde krediyi aldın, alamadın, bankaların da limitleri var ya, o zorunlu karşılıklar, cartlar, bir daha alırsın diyor. Yani bu ayın sonu itibariyle bankalardan ben kredi arıyorum diyen birçok arkadaş, senin puanın çok müsait, sen müthiş bir müşterisin ama veremem. Ama veremem. BDDK böyle söylüyor, merkez böyle söylüyor. Çıkamam bu işin içerisinde demeye başlıyor ve sizin de hikayenizi başka bir noktaya getiriyor. Şimdi Serbülent yana yana yazıyordur, şimdi okumazsam da üzülüyor. Konkordato'nun maliyeti ortalama 5 milyon lira, avukatlık, dosyası vesaire, bu parayı ödemek zor. Çok kişi soruyor, maliyeti doyunca gidiyor. Genel karşılaştırma olarak bakacak olursak Türkiye ihracatta sadece ülkeye nakit girdisi sağlıyor. Kesinlikle kâr ettiğine inanmıyorum demiş. Bu açık kapanmadan da ihracatla ithalat arasındaki o dış ticaret farkından bahsetmiş. Bu açık kapanmadan da bu işi çözme şansımız yok demiş. Aslında tespitte doğru, o açığı kapatmak için de işte hikayeyi şeye çevirmek lazım. Yani açığı kapatmak için hikayeyi bir kazanç yöntemine, kazanma yöntemine. Ama şu anki kur pozisyonu, dünya pazarının saçmalama pozisyonu, dünyadaki kriz ve petrol pozisyonu, biz 100 dolara, 150 dolara, 200 dolara personel çalıştıran hiçbir ülkeyle rekabet edemeyiz. O gün itibariyle ki asgari ücretin 28 bin lira olduğu yerde kaç dolara denk geliyor kardeşim asgari ücret şu an?
1: 650 mi?
0: Bak 650 dolar. 650 dolar gibi var. Biri 100 dolara çalışıyor. Seninki 600-650 dolara denk geliyor. Senin 650 dolara alan adamın 28 bin lirayla mutlu olan var mıdır?
2: Yok. Ülkedeki ekonomik ve enflasyona baktığın zaman da 650 dolara yaşayamıyor.
0: Aynen öyle. Bak şimdi gurbetçi sezonumuz geliyor. İnşallah küsmeden gelirler bize. Önceden gurbetçi 1000 eurosunu 2000 eurosunu bozdurunca püf diyordu ya, eşe dosta hediye aldı. Tabii tabii canım, yani düşünsene enişte bize bir euro versen filan, hani benim de borçlarım var biraz, işler sıkışık filan, 1000 euro verdiği zaman adama ilaç gibi geliyordu. 5000 euro verirse bak, 5000 euro. Yani iyi hatırlayın Ahmet Bey, yaşımız bunun için müsait. 2000'lerin başlarında 1000 euro büyük bir borç alma rakamıydı yani. Hani gittin Halil'den diyorsun ki benim sıkışıklığım var ya da ihtiyacım var, ev alacağım, ne kadar lazım? 1000 euro verirsen diyor. Ya da 2000 euro verirsen diyor, eksiğim var diyor, tamamlayacağım diyor. Olur. Şimdi 2000 euroya şuradan Antalya'ya gidemiyorsun.
1: Tatile gidemiyorsun.
0: Vallahi gidemiyorsun ya. 2000 euroya şuradan Antalya'ya tatil, adam 2000 euro üstünde para ver de ev alayım diyebiliyordu. Şimdi gurbetçi gelecek, diyecek ki ben şurada gideyim kendi memleketimde tatil yapayım. Buyursunlar gelsinler, bize bir ekonomik katkısı da var yani. Güzel bir turizm alanı oluşuyor. Şimdi kendini gurbetçinin yerine koy. Aylık 3000 euro, 4000 euro, 5000 euro maaş alıyorsun. Bak 5000 euro. 5000 euro ne yapıyor? Özcüğüm şu an 250 bin lira. Değil mi? 260. 250 bin lirayla. Kabala 50'den gidelim dolar diye. 250 bin lirayla Türkiye'ye geliyorsun. Bak 5000 euro. Bir aylık maaşı ben burada ezerim. Lan kapı kredi bitiyor zaten para. Yani girdin ya. Selamun aleyküm diyor yani. Merhaba.
1: 5000 euro maaş alan da kimse de yok orada.
0: Ya iyi alıyor dedim işte. Hani tatile gelecek ya. 5000 euro alıyorsa. 250 bin lira. Yani bu adamın oradaki geçim var, kirası var vesaire. Bu adamın aylık arttıracağı para normal şartlarda kendin dediği gibi 5000 euro yok da 5000 alsın. Lan 1500 lira bizim Türk usulü geçinsin. Evinden işi yakın olsun. Akşam dışarı çıkmasın. 1500 lira para biriktirsin.
2: Bizim bacanağın yurt dışında, o da geldiğinde Türkiye'deki hesabında hani bankamattan 5000 lira çekme limiti vardı o zamanlar. Şimdi biraz daha artırdılar.
0: 20 bin lira şimdi değil mi herhalde?
2: Diyor ki bankamat. İşte o yazlık tarafında bankamattan çekiyorum diyor. Daha yolun yarısında bitiyor. 5000 lira bitiyor. Yani daha da fazla para çekemiyor.
0: Aynen öyle. Yani işte o gelsin de biz rahat edelim. Vallahi gelsin. Ama şu an 5000 euro, 250 bin lira. Ne alınır Halicim 5000 euroya? Önceden ev alınıyordu. ev alınıyordu.
1: 91 model hurdaya yakın bir araba alırsın. Başka en fazla ne alırsın?
0: Şahin Mahin bulursun.
1: O da hurda. Ediyor mu? İyisi değil, bakımlısı ha. değil.
0: O, onlar o kadar açtı mı ya?
1: Tabii canım, 300-400-500.
0: Soros vermezler adam hadi. Yani onun için de mesela turizm, şu an onu da konuşacağız. Savaşın bitmesi turizm noktasında bizi bir miktar rahatlatır diye bekliyoruz ama bu yüksek maliyetler senin cennet ülkeni turizmden uzaklaştırıyor. Şimdi bayram dönemi yurt dışına çıkan arkadaşlar var. 700 euroya bayram döneminde işin içerisinde 4 tane 5 tane ülkenin gezildiği 3 yıldızlı 4 yıldızlı otellerde kalındığı otobüslerle ara transfer yapıldı. Zaten Avrupa içerisinde ne yapacaksın, Almanya'dan Fransa uçakla otobüslerle ara transfer 700 euroya adamlar tatil aldı, uçak dahil.
2: 700 euro kaç lira yapar?
0: 6 gün 5 gün.
1: 30 bin lira.
0: 30 bin liraya Ahmet Bey.
1: Kişi başı değil mi bu?
0: Tabii tabii kişi başı. Yani sen niye gidemiyorsun? Yeşil pasaportun yok diye gidemiyorsun. Vizesi vesaire, yani böyle anlık karar veremiyorsun ama hani bizde yeşil pasaport gırla ya şu an itibariyle. 700 euro, 800 euro, 1000 euroya 6-7-8 günlük Avrupa tatili yaptı. Bak Avrupa. Balkan. Suyun 3 euro 4 euro olduğu yerde gittiğinde, yani bir tane su alıyorum dediğinde 3-4 euro verdiğin yerde 700-800-900 euroya insanlar Avrupa tatili yaptı. Ve sen de diyorsun ki Türkiye'de tatil yapsana bak. Şuradan turist gelsin, net söylüyorum. İstanbul, Kayseri'ye insin mi? İnsin, gelsin, turiste de ihtiyacımız var.
1: Ne yapacağız turist Kayseri'de?
0: Gelsin ya, ya belki bir deli buluruz yani. Kayseri'ye gelsin, Kayseri'de 4 gün 5 gün kalsın, 4-5 gün. Gezilecek yerleri gezsin, akşam yemeğini yesin. Burada ortalama bir otelde, ortalama üstü bir otelde, turistik bir otelde kalsın, 5 gün sabit. Şimdi önümüzdeki hafta İstanbul var. O gün Kürşat'ta konuşuyoruz. Abi diyor kurtarır otel, yani esnaf oteli tarzı oteldeki günlük konaklama fiyatı 350, 3,5 milyon. Yani 3500 lira. İyi otel 100-150 dolar. Otel bir gece. Abi otel parası bu tutuyor. La şuradan Almanya'ya uçak bileti alsana bir tane. Berlin'e ineceğim, Düsseldorf'a ineceğim.
2: 100-150 dolar, 5000-7500 lira. Onda da oraya bu iş için gidenler otelde akşama kadar hani turistik tatil beldelerindeki gibi otellerin içerisinde yaşamıyorlar. Yatmadan yatmaya giriyorsun öyle yerlere de.
0: Evet.
2: Gittiğinde İstanbul gibi bir yerde düşünsene, fuar var, bilmem bir şey var. Koştur koştur koştur akşamın 10'unda 11'inde dışarıda yemeğini de yiyorsun. 10'unda 11'inde sadece yatıp sabah uyanmak için. Bak, bir de duş almak için giriyorsun ve 7-5 lira veriyorsun. Firma, çok yüksek maliyet.
0: Firma ismini söylemediği için reklama girmiyor. Sebilent gidiyormuş. Tatile gidiyorum diyor. Muhtemelen tatil. Temmuz ayının ilk günü. Arnavutluk uçak bileti gidiş dönüş İstanbul'dan 3 kişi 7 gece 8 gün kaç lira gider 3 kişi için? Bilmiyorum, uçak bileti vırtı zırtı dahil
2: 2000 dolar ya da euro
0: 100 bin lira işte,
2: işte
0: fiyat öyle, oymuş
2: öyle bir fiyat çıkarttım
0: 100 bin TL
1: 3 kişi
0: 7 gece 8 gün.
1: Konaklama 7 gün daha.
0: Tabii. Muhtemelen bunun içinde
1: o da kahvaltı var.
0: O da kahvaltı.
1: Öğlen akşam yemeği muhtemelen.
0: Muhtemelen bu tür turlarda bir yemek koyuyorlar ama akşam mı, yani genelde öğlen boş olur zaten. Yani otelden çıkıyorsun, geziyorsun diye, ama akşam yemeği organizasyonu yapılır ayrıca.
1: 7. Bak dur, kişi başı maliyet hesaplayacağım. Bir günlük.
0: 33 bin bölü 7 diyeceksin.
1: 7. 8 bin lira mı yapıyor?
0: Ne yapıyor lan?
1: 8 bin lira olur mu ya? Dur.
0: Hesap 4, gitti adam.
1: 4500 TL.
0: 3 var diye.
1: 4,5-5 bin lira civarında. Kişi başı.
0: Ki bunun içinde uçağa dahil. Aynen öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Hal böyle olunca sizin bu pazarda bu fiyatlarla turizmden vesaire de umutlarınız darlanıyor. Peki ne kaldı geriye? Gelelim ona. Aslında bunun için girmiştim konuya. Birazcık biz abarttık. Varlık Barışı resmi gazetede kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl boyunca vergi yok efendim. Türkiye'ye yerleşmiş sayılan kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki 3 takvim yılında Türkiye'deki ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançların 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Kamu alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkartılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Gerçek veya tüzel kişilerce yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Temmuz 2027'ye kadar banka ve aracı kurumlarla bildirilmesi halinde söz konusu varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarihiyatı yapılmayacak. Sen getir. Nereden buldun demeyeceğiz diyor. İstanbul Finans Merkezi katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Bu kuruluşlara kuruluş izinleri için finansal faaliyet harçları yönünden 5 yıl süreyle sağlanan muafiyet 20 yıla çıkarılacak. Paramız yok ama bir yerden bir para dağıtıyoruz. Niye?
1: Para dağıtmıyoruz.
0: Şimdi bak. Vergi dairesinin senden para almaması sana para dağıtmasıdır. Yani para dağıtmıyoruz da.
2: Niye
0: yani
2: sermaye gelsin para gelsin diye.
0: Tek derdimiz bu. Pozisyon doğru.
2: İçeriklere yok öyle bir şey.
0: Yok yok bak şimdi pozisyon doğru, bu o zaman da tartışmıştık. Şimdi dünyadaki finans merkezleri Dubai'den kaçıyor, şu oldu bu oldu derken biz burada bir finans merkezi oluşturalım modeli doğru. Doğru, buyursun gelsin. Açtın, limitleri açtın, yetmedi. Dedin ki yurt dışından ne getiriyorsan getir. Sonuç yıl içinde Türkiye'de bir ticari faaliyet vesaire hikayen yoksa. Sen yurt dışındakini getir bir bakayım. Kara paraymış, ak paraymış, oradanmış. Ya basit bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Son 3 yılda diyorsun. Darbe ne zaman oldu? 2016. Kaç yıl geçti? 10 yıl geçti. Zaman aşımına düşecek neredeyse. O gün itibariyle yurt dışına çıkan FETÖ'nün parası da ya da FETÖ'cülerin parası da buna dahil olmuş oluyor mu kardeşim? O gün kaçmış adam zaten. Şimdi düşünsene Halil'in bilmem bir şey akrabası var. Şimdi söylemeyelim, yarın alırlar adamı. Şaka yani o anlamda gerçek değil. Akrabası var FETÖ'cü. Giderken parayı götürüyor. Halil diyor ki bunu ülkeye yeniden girdirsek, mal alsak, mülk alsak. Halil diyor ki lan nasıl gidireceğiz? Varlık çıkacak vesaire çıkacak, vergi çıkacak. Şimdi bu resmi gazetede yayınlandı. İnşallah piyasaya para girer. FETÖ'cülerin parası girer. Bak ona bile muhtaç
1: yok,
0: kaldı.
1: Ya o kadar da değil. FETÖ'cüler de bunun içine dahil olacak diye bir şey yok. Adam zaten aranıyor. Zaten hakkında soruşturma var, yakalama var.
0: Kendinden bahsetmiyorum. Kendinin geleceğinden bahsetmiyorum. Paranın hareketinden bahsediyorum Ali. Bu af değil ki.
2: FETÖ'cü hareketi değil, para şimdi, hareketi.
0: Canım abim bunu sen çok çok iyi biliyorsun. FETÖ'cüler şu an bak yapılan birçok operasyonda aynı hadise var. Yurt dışına kaçırdığı parayı ya da yurt dışına kaçtığı içerideki parayı birileri üzerinden organize etti. Hiç olmayacak yerlerden evler, arsalar vesaireler aldı. Yani mesela tipine bakıyorsun, kılığına bakıyorsun, lan bu adamlar olmaz zaten diyorsun. Bir bakıyorsun parayla oynuyor. Daha doğrusu konutla oynuyor, parayla da oynuyor. Ortada para yok. Dönüyor. Şimdi bak bunlar için de bir yurt dışına kaçan para için de bir legalite çıktı. Ben bu FETÖ'ye yönelik bir operasyon demiyorum. Bu da dahil diyorum. Terörle alakalı gitmiş bu da dahil. Normal gitmiş bu da dahil. Kara paraymış gitmiş bu da dahil. Türkiye ile alakası yok bu da dahil. Gel vatandaş gel diyor. Sebebimiz şu, gelmesin de demiyorum. Paraya ihtiyacımız var. İçeriye girecek paraya ihtiyacımız var. Ve şu an itibariyle bu para içeriye gelir vergisi.
2: İçeriye para girince enflasyon düşecek mi?
0: Piyasada para dönecek Ahmet Bey. Ama bizim enflasyonu düşürmek konusunun bir level ötesine geçmek
2: lazım. Maliyetimiz değişmeyecek.
0: Aynen.
2: Şimdi piyasada şimdi para dönecek biz, de biraz önceki başladığımız o baştaki o üreticinin maliyeti yine değişmiyor ki.
0: 3 yıldır yemin ederek neredeyse her açıklamada kararlılıkla devam ediyoruz dediğimiz enflasyon hedefimize tutturamadığımız gibi onu tutturamazken elimizdeki diğer malzemeyi de yok ettik. Bunun için biz şu enflasyon hikayesini ve hengamesini mecburen bir tarafa koyacağız. Biz başka bir noktaya doğru bakacağız. Enflasyonun hedefi bu olduğu sürece, faizler bu olduğu sürece piyasada para döner mi?
1: Dönmez. Biz şu an
2: resesyon, enflasyon var
1: resesyon
2: ama.
1: Resesyon nedir diyorlar ya işte. Şu an yaşadığımız resesyon. Ya, işte.
2: Enflasyon var ama ticaret dönüyor. Yani enflasyonun karşısında da insanlar kazanıyor demek lazım.
0: Bir başka bir şey söyleyeceğim. 10 milyona hayal ettiğin, daha doğrusu bedeli 10 milyon eden bir ev var ortada. Ben de sana diyorum ki bugün itibariyle Ahmet Bey bugün yine geçerli 5 milyon ver al evi diyorum. Bak 5 milyon ver evi al diyorum. Alabiliyor musun? Alamadığından adıdır resesyon. Alamadığından kastettiğim paran olmadığından değil. Daha da düşer mi? Bu fiyat alınır mı? Para daha değerli. Faiz yüksek ya, enflasyon yüksek. Daha değerli yani. Yani mesela şu an toptancılık yapan adama ya da ürün satan adama bakkal ya şurada çay satıyor mesela. Çayı kaça satıyor? 100 TL'ye alıyor, 150 TL'ye satıyor. Şimdi diyorum ki adama 60 liraya çay var, bir kamyon alır mısın diyorum. Para yok ki. Bir de aldım, kime satacağım? İsteyen de yok. Çok da bir anlamı yok o zaman. Bunun için bu resesyonun içerisinden çıkabilmek için bizim enflasyon hedefini falan geçmemiz lazım. Ya da kendimize bir tane suni kriz bulalım. Ne? Anayasa değişecek ya mesela. Hı.
1: Anayasa. Yunanistan'ın savaşı
0: çıkacak. Yok yok, anayasa kitapçını bir yerden bir yere atsınlar şöyle.
1: Irak'a girek.
0: Olur. Nasıl diyor? Madem kriz. Başka çıkmıyor. Çıkmayacak da. Çıkamayacak da. Ve bu işin içerisinde biz her türlü mesela siyasi krizler, vırtlar, zıtlar, seçim olacak vesaire hepsini konuşuyoruz da kimse piyasanın gerçeğinden bahsetmiyor. Ya da bize mi öyle geliyor? Benim mi çok canım yanıyor? Bilmiyorum yani, ben piyasadaki şu duruma bakıyorum. Bak mesela basit bir özellik söyleyeyim. Dost sohbeti olsun hadi. Dün arkadaşlarla konuştum. Normal şartlarda piyasada kriz var ise, kriz reel anlamda adı konulmuş bir kriz varsa, reklam, tanıtım vesaire sektörü coşar. Doğru mu Ali'cim?
1: Tabii.
0: Çünkü niye? Ahmet Bey'in işi kurtarması lazım. Pazar daralıyor. Ne yapalım, reklam verelim. Bir de piyasada çok zenginlik varsa, yani bunun tam tersi kutupta, çok rahatlık varsa yine coşar bu taraf. Çünkü niye? Hareket etmek rekabet lazım. Tabii parayı değerlendirmek lazım. Ne zaman ölür? Belirsizlik ve umutsuzluk da ölür. Yani bir umudun yoksa bunlara git. Dün işte iki tane farklı ajansla oturduk. Durum aynı. Kaçırdığımız nokta burası. Ya da biz öyle biliyoruz en azından, ya da böyle görüyoruz. Efendim Varlık Barışı resmi gazetede yayınlandığı kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'ni netlemiş olduk. Ayrıca kamu alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresini 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarını 1 milyon liraya çıkartmış olduk. Önceden mesela vergi dairesine borcum var, taksit yapmak istiyorum dediğinde diyordu ki bana teminat getir. Yani arabanı, evini, ben her şeyini götürürüm ama sen kendi rızanla arabanı, evini bana teminat olarak göster diyordu. Şimdi dedi ki 1 milyona kadar teminat getirmezsen de ben yaparım. Ama 1 milyona geçerse bana yine teminat getir dedi. 36 ay azami taksit süren de 72 aya kadar çıktı. Bu taksit bahsettiğimiz bir yapılandırma taksiti değil, kimsenin aklına bir şey gelmesin. Yapılandırma ama vergi affı değil, daha doğru cümle bu olacak. Şu an vergi dersin faiz oranıyla.
1: Borcunu vadiye yay, olay bu. İndirim değil, vadiye yay.
2: Şimdi 1 milyon lira vergi dairesine borcun olsa, sen bunu 72 ay taksitlendirsen kaç lira olarak ödeyeceksin?
1: 1 milyon bölü 72.
0: Çarpı faiz.
1: Çarpı faiz.
2: Faizini soruyorum işte yani.
1: O güncel, o Merkez Bankası'nın faiz oranlarını
0: çok düşük değil.
1: Alım satımda ortalamasını alırlar genelde bu şekilde.
2: Yani 72 ay dediğin kaç yıl yapıyor abicim?
1: 6 yıl.
2: 6 yıl yapıyor. 6 yılda sen o 1 milyonu herhalde 5 milyon olarak ödersin.
1: Kaç lira ediyorsa.
2: Tahminen.
0: Şu anki faizlerle mi? Evet. Ya zaten bugün yapılandıracağın için şu an o rakam tutar zaten.
2: 1 milyon ödeyemedin, 5 milyon ödeyeceksin. İyi hayal.
1: 6 yılda ödeyeceksin.
0: Enflasyonu tutturamadıklarına
2: göre. O açıdan diyorum hani.
1: O zaten sen kredi almıyorsun. Yani aldığın bir şeyi 5 milyon olarak ödeme değil. O zaten senin borcun. Sen bunu da ödemezsen diyor, ben seni kilitlerim diyor.
2: İşte niye borçlandın?
1: Evine,
2: zaten ödeyemediğin için. Zaten kilitlendiğin için zaten borçlandın.
1: Getirim diyor.
2: Hani kilitlenmesen, sistem dönse zaten ödemiş olurdun o parayı.
1: İşletmeler ne yapması lazım? Yani biz hep krediden bahsediyoruz ya. Krediye bulaşmadan bir şey yapman lazım. Bak bu kanserin İşte 1, 2, 3, 4 diye 4 tane 4. evre var. Sen bir tane krediye bulaştığın anda geçmiş olsun, senin vücuduna bir tane kanser hücresi girdi. Bak özür dilerim. Girdi. Sen bunu kısa vadede 1 milyon çektin. Bunu çok hızlı bir şekilde ödeyebiliyorsan erken teşhisle vücudundan kanseri atarsın. Sen kansere bu senin vücuduna giren kanseri krediyi başka bir kredi daha alıyorsan geçmiş olsun, ikinci evreye geçmişsin demektir. En kötüsü nedir biliyor musun? Krediyi krediyle döndürme. 4. evre. Kusura kalma, krediyi krediyle döndürdüğün gün senin battığın gündür.
0: Dönemediğin gündür.
1: Battığın gündür. Geri dönüşü yok. Tedavisi yok bunun.
2: Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Kanser dışarıdan girmiyor. İçeride oluşuyor. Yani tüccarın, esnafın, sanayicinin bunu şey yapması lazım. Hiç kimse ticaretinde bugün bir kasa elma aldım 10 liradan 12 liraya sattım, yarın da aldığım paranın karıyla 12 liradan 2 kasa aldım, 4 kasa sattım hikayesi yok. Çünkü aradaki o farkla zaten mevcut enflasyonda geçinme şansı yok. O yüzden tüccar ne yapıyor? Elinde 1 liralık sermaye varsa bildiğin herkes kaldıraçlı işlem yapıyor. Krizler girdiği zaman da kaldıraçların hepsi patlıyor. Şu anda öyle yapıyorlar. Yani adamın cürümü kadar iş yapsa zaten dönmüyor. Para kazanamıyor.
0: Ama bu işte dünya ekonomik sistemini bu hale getirdik. Şu an bankalar bile aynı kaldıraçı kullanıyor. Bankaların sermaye yapısı bir, kullandırdığı para 10.
2: Yani.
0: Anladın mı? Yani sermayesi kadar olmuyor. Önceki dönemi lütfen hatırlayın. Bankacılıkta sistem, işte atıyorum neydi? İş Bankası'nın madenleri vardı mesela. Bilmem bir şeyi vardı değil mi? Hani Etim hatırlar mısınız? Ha, yani o bir işletme yaparaktı. Yani şu an bu işletmeye gerek yok. Şişirdikçe şişiriyoruz. Şişirdikçe senden alıyoruz, ona veriyoruz. Bir faiz ekonomisi oluştu. Faizin haram kılınmasının sebeplerinden belki de bir tanesi bu. Yani evet, anlıkta çok rahat bir sistem gibi görünüyor ama hiç kimse için ve hiç dünyanın hiçbir ülkesi için sürdürülebilir değil. Paradan para kazanıyorsun, paradan para kazanıyorsun. Sen üreteceksin, benim param var diye parasını ben kazanacağım. Nereye kadar gider bu sistem? Sen üretmekten vazgeçinceye kadar gider. Ve ben açlıktan seni çok fazla yorduğum zaman bu sistem otomatik olarak kendi kendini yok ediyor. Valla biz sona geldik ama Türkiye'de, dünyada ekonomik anlamda bir başka sona doğru gidiyor. Yarın mı açıklıyoruz enflasyon rakamlarını Ali? Yarın mıydı günü?
1: Sanırım.
0: Değil mi? Yarın. Ayın 5'iydi, dün açıklanacaktı.
1: Ayın 3'ündeydi herhalde, şu uzun tatil var ya 9 gün. Hı-hı. Resmi kurumlar çalışmadı. TÜİK'teki arkadaşlar da herhalde izin değiller.
0: Verileri yapay zeka yatsırlardı, gidene kadar biterdi zaten.
1: Henüz şey, o kısma geçememişler. Şey hesap makinesiyle tık manuel yapıyorlar herhalde. Herhalde onlar dersine çalışamadı. Ya da kaç lira çıkarsak diye kendi aralarında henüz anlaşamadılar. Şimdi önce şey vardır. Ya işletmelerde bir taraftan şimdi bir resmi muhasebe var, bir de gayri resmi muhasebe vardır. Bunu OSB'dekiler herkes bilir. Şimdi bir de karlılık analizleri yapılır. Bunlar resmi rakamların dışında. Şimdi bunu hazırlayan arkadaşlar şunu bilir. Patron ne kadarlık kar görmek istiyor? %20. İşte o matematik istatistik burada devreye giriyor. Evet. Bunu raporu hazırlayan arkadaşlar patronun istediği rakama denk getirebilmek için 40 tane takla atarlar. Rakamlarla oynarlar. Ortaya patronun istediği rakam %20 mi? Önüne koyarlar. Patron der ki iyi ya, %20 kar etmişiz der.
0: İyi para.
1: Şimdi iyi para der. Şimdi geldiğimiz noktada da TÜİK'te de patron ne kadar istiyor? Enflasyon oranı 1.3 istiyor. Çalışma otururlar, hesaplarlar. Nasıl denkleştireceğiz bunu? Nasıl tuttururuz diye ona hesap.
2: Onları mı koyuyorlar? O zaman patronun istemi, yani yukarıdan telefon bekliyorlar. Şu rakamlar çıksın ya da bir o şey bekliyorlar.
1: Telefon gelmiştir de onun hesaplamalarında bir dayanak da olması lazım. Öyle ben buraya yazdım diye olmuyor. Bunun bir altyapısı var. İşte 9 günlük tatilde onlar da tatil yapmışlar. Anca hazırlıyorlar. O yüzden ayın 5'i.
0: Valla bir TÜİ ENAK gibi bizde bir veri açıklatsak mesela, online sitelerden vırttan zırttan verileri girsek, kendi enflasyon sepetimizi yapay zeka bize rutin olarak hazırlar herhalde bunu. Yani
2: şu an diye sorsan söyler zaten sana.
0: İş ona doğru gidiyor, ona kaldık efendim. Bakacağız enflasyon rakamımızı tutturduk mu tutturamadık mı, nereye kadar gittik, nereye kadar çıkacağız, hepsine bakacağız ama piyasada özür dileriz, bugün bunu konuşmak varlık barışı yasasıyla alakalıydı aslında ana gündemimiz ama bunu da konuşmamız gerekiyor idi. Belki de çok uzun dönem daha konuşacağız. Çünkü piyasadaki ana veri şu an itibariyle mesela sokaktaki adama bir tane sorun. Terörsüz Türkiye. Hı? Ne? Mutlak butlan.
2: Unuttu.
0: Nasıl? Ya mesela şuradan sanayiye gidin. Mesela bayramda hep konuştuk ya, mutlak butlan, işte Kılıçdaroğlu mu gelecek, Özgür Özel böyle mi olacak filan diye. Ayın birini atlatmış ya da atlatamamış esnafa bir tane sorsanız da mutlak butlan da, mutlağına da, butlanına da, buduna da çıkmıyor, gitmiyor. Ve kaç gündür kime dokunsam aynı sancı. Yani 6 milyon ödemem vardı şöyle yaptım, 7 milyon ödemem vardı şöyle yaptım, şunu şuradan çıkarttım, bunu buradan yaptım. Çözebilenler, bir de çözemeyen veya çözemeyen ya da öteleyenler var yani. Bu ayı atlattık da önümüzdeki ay bakarızlar var. Efendim Allah hakkımızda hayırlısını versin ama sistemsel olarak hepimizin kendi iç tedbirlerini ve ülkesel olarak da başka tedbirleri konuşma vakti geldi geçiyor. Birileri malını mülkünü ya da başka şeylerini kullanarak, aklını kullanarak belki de süreci atlatabilecek, birileri için de atlatılamayacak bir süreç var. Ya devlet başa ya kuzgun neşe derler bu işin içine. Bir çözüm ve çareyi oluşturmamız lazım. Biz kıt aklımızla bu kadarını söyleyebiliyoruz. Aklı daha iyi olanlar bununla alakalı bir çözüm üretmeliler. Şu an kamunun para dağıtabilmesi, o da tasarruf tedbirlerine takılmazsa para dağıtabilmesi dışında özel sektörün parayla alakalı ilişkisi gitti.
1: O zaman programın son bir rakam vereyim. Son iki ayın en düşük rakamındayız. Merkez Bankası rezervlerinde 217 milyar dolardan şu an 160 milyar dolara gerilemiş durumdayız.
0: Bir de enflasyonu görelim bakalım, enflasyondan edecek onu da gerçekten yarın merakla bekliyorum. O da çok yüksek çıkmayacak bir enflasyon, birler civarında, hatta birin altında bir enflasyonla karşılaşacağız. Düşünsene bir önceki ay 4 açıklamışsın, 4 müydü? 4 küsür.
1: 4.84.
0: 4.80 açıkladığın enflasyon bir ay sonra 1'e düşüyor.
1: 1. 1.
0: 1. Ne oldu lan? Sihirli değnek mi değdi?
1: Aman yok zaten yok. Ticareti durdurursan enflasyon da durur Mustafa. Bu,
0: tabii canım.
1: Şey, bu matematik böyledir ekonomide.
2: Ya bir tek bayram enflasyonu marketlerde yaşandı. Yani onlarda fiyatlar arttı ya da eksi olarak bilmiyorum ama yoğunluk açısından.
0: Sana bir şey söyleyeyim, orada bile yok.
1: Evet.
0: Marketçi arkadaşlar da şu an burnundan soluyor. Mesela bayram öncesi iş yapacağız ve satış yapacağız dedik ya. Bir Sivaslı esnaf sevindi. Onun dışında kimse de yok. Yani kurban satışı taklidi ben söylüyorum. Pazardaki veriyi Kayseri için söylüyorum bunu. Geçen seneye göre oranı taklidi ben %50.
1: Bende net %50.
0: Yani 100 hayvan mı satıyordu? 50 satmış. 200 hayvan mı kesiyordu? 100 kesebilmiş. Bu kadar dengenin değiştiği yerde markete işte atıyorum sucuk yaptıracağız pasta. Geç onu hikayeyi. O gün vardı Diyanet'te Kayseri en yüksek bağış yapan iller arasında 3. sırada oldu diye. Sadece Kayseri değil, Türkiye öyle. Onu alamadığı için pazarı da düştü. Biz o pazarı da başka bir yere doğru kaybettik. Yani durum çok çok değil, hiç iç açıcı değil. Efendim Laf Sokak'ta da neyimiz var diye Ahmet Bey soralım.
2: Evet, ormanlık alanlara girişleri 4 ay yasakladık Kayseri olarak.
0: Güzel.
2: Kayseri Orman Yangınlarla Mücadele Komisyonu karar aldı. Ormanlık alanlara 4 ay süreyle. Çünkü orman yangınları sezonu da yazın başlamasıyla.
0: Girişimi yasakladık, pikniği mi yasakladık?
2: Giriş yasaklanmış. Giriş. Haberimizde giriş yasaklanmış. Allah Allah. Yani piknik yapmak, ateş yapmak zaten şey dışında da yasaktır normalde ormanlarda.
0: Tabii canım.
2: Yani bu dönem dışında da ormanda ateş yakmak yasaktır. Ama yaz döneminin başlamasıyla beraber dedik
0: yasa
2: ya.
0: Zaten dinlemiyorsunuz. Siz hiç girmeyin en iyisi.
1: Şimdi adam ne yapıyor? Yani piknik yapmasa bile elinde bir su şişesi var ya da bir içecek var, cam var, kaldırıyor atıyor. Elindeki sigarayı kaldırıyor atıyor. Yanıcı bir şey attığı anda güneşle beraber kuruyan otlara tutuşturuyor. Allah esirgesin. Girişi yasaklamak bence
2: daha. İnşallah bu tedbiri bizim bölgemizin dışında çok daha büyük yangınların olduğu, ciğerlerimiz yanıyor diye feryat ettiğimiz dönemleri biliyorsunuz. Daha sahil kesimlerinde, daha büyük ormanlık alanlarımızda da bu tedbirleri erkenden alırlar da bu sene o tür orman yangınlarını görmeyiz inşallah.
0: Çok yoğun bir, çok sıcak, yoğun bir şey yaşarsak, yaz yaşarsak arkadaşlar, siz ormana girmeseniz de orman bir şekilde yanıyor.
1: Şey var, uyarılar var, El Nino. Avrupa şu an 40 dereceler üzerinde ki Avrupa'daki
0: bize de geliyor diye meteorolojinin haberi var, okuyamadık ama.
1: Bize de geliyor
0: ama.
1: İşte o işte bize de geliyor. Ha, belki bir hafta sonra gelecek, 10 gün sonra gelecek ama o aşırı sıcaklar bu sene için uyarılar yapılıyor. Avrupa'da birçok kişi de hayatını kaybedenler var aşırı sıcaklar. İşte
2: kış bitmedi, kış bitmedi derken bir anda yazın sıcaklarıyla konuşmaya başlayacağız. Yani daha geçen haftaya kadar yağmurlar kesilmiyor.
0: Hala bir hafta yağmur gösteriyor meteoroloji.
2: Yani hala o gündemdeyken çok hızlı bir şekilde gündem değişecek. Bir anda unutacağız o soğukları, o yağışları.
1: Bir anda sıcaklar artacak gibi görünüyor.
2: Bakalım mevsim ne getirecek.
0: Allah kolaylıklar versin. Efendim sizi Laf Sokak'ta ile baş başa bırakıyoruz. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle birlikte olacağız. Yarına dek kendinize iyi bakın. İyi haberler alın efendim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Ormanını sevmeyen evladını da sevemez.
4: Halkımız olarak bilinçlenelim, piknik alanlarında yapalım. Ormanda mangal olmaz.
5: Cam şişeyi kolay çözsün mesela, atma ormana. Onun yansımasından yanar.
6: Yeşilliği seviyoruz. Korumalıyız ormanlarımızı, yeşilliklerimizi korumalıyız. Elimizden geldiği kadar destek olmalıyız.
7: İnsan annesini babasını korur gibi, evladını korur gibi koruyacak.
8: Kayseri Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, artan yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişleri 4 ay yasakladı. Sizce yangın riskine karşı nasıl önlem almalıyız?
9: Bence yasaklamakla çok doğru bir şey yapmışlar. Yangın riskine karşı öncelikle şunu yapmamız lazım. Hani birincisi atıklarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Atıklarımızdan kaynaklı çıkabilir. Daha sonrasında da şöyle bir şey, yaktığımız o hani mangallar, işte yaktığımız o küçük işte semaverler falan sebep oluyor. Onlarla ilgili büyük tedbirleri almalıyız. Ve en önemlisi gerçekten çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Çünkü bugünün bilinçlenmiş çocukları geleceğin biz yetişkinleri olacaklar. Ve onlar hani bugünden nerede nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirlerse bu dünya daha güzel bir yere gidecek ve doğamız daha korunarak bence yılları kat edecek.
3: Hiçbir şey atılmazsın. Ben onu istiyorum. Çünkü orası hem orman hem oturmaya müsait olan bir yer toplum içinde. Hiçbir şey atılmasın ha, görüyorsun. Burası neyse orası da aynı. Kafayı çeken oraya gidiyor. Yapmasınlar bunu. Ormanını sevmeyen evladını da sevemez.
4: Ormanlarımızın yangın riskine karşı bilinçlendirmemiz lazım. Cam şişatmasınlar. Cam ışığı çeker. Mangal bence halkımız olarak bilinçlenelim, piknik alanlarında yapalım. Ormanda mangal olmaz. Meyve ağaçları, Avrupa'da hep meyve ağaçları olur. Çam ormanları olduğu müddetçe çam yanar, daha hızlı yanar, daha hızlı yayılır. Ben coğrafya öğretmeniyim, o yüzden de orman yangınları daha fazla artar. Ama meyve ağaçları öyle değildir.
5: Cam şişe kolay çözüm mesela, atma ormana. Onun yansımasından yanar. Bunu bilmen lazım, bunun eğitimini almış olman lazım senin. Çöp bırakmamalıyız öncelikle, hem temiz tutmak açısından hem de olabilecek yangınları engellemek açısından. Çöplerimizi toplamalıyız. Mangal yakarız, kömürünü, külünü oraya atmamalıyız. Düzgün şekilde. Kesinlikle orman yangını, hem yangını engellersin hem de ormanı büyütürsün fidan dikerek. Öyle güzel bir çalışma olur yani.
7: Orman yangınlarını da ortak sokakta içmemeliyiz.

0: Yani insan annesini babasını korur gibi, evladını korur gibi koruyacak.
1: Ne mangal ne izmarit. Resmen yakıyorlar.
2: Neden yakıyorlar?
1: Neden mi yakıyorlar? Memleketimize düşman oldukları için yakıyorlar. Memleketimizi sevmedikleri için yakıyorlar. Seven asla bir çöpe zarar vermez. Orman kanunu. Yakanı yakacaksın. İçinde yananlar can değil mi?
2: Milyonlarca can yanıyor.
1: Onlar can değil mi ya? Ya orman kanunu uygulayacaksın. Ne demiş eskilerimiz? Baş, yaş kesen baş keser.
3: Ormanlarda ateş yakmak yasaktır. Ben yasak buluyorum. Çok tehlikeli. Yapmam da görene de yaptırmıyorum elimden geldiği kadar. Hele şu çöpleri. Gittiğimiz yerler çok kötü. Oturamıyorsun. Piknik yerleri çok pis. Elimden geldiği kadar topluyorum, uyarıyorum yanımdaki sağa sola ama gittiğimizden hiç temiz bulamıyoruz. Fidan dikilmesi çok güzel bir şey. Yeşilliği seviyoruz. Korumalıyız ormanlarımızı, yeşilliklerimizi korumalıyız. Elimizden geldiği kadar destek olmalıyız, dikmeliyiz. Yani yapıyoruz da ama yapmayanlar da var, zarar verenler de daha çok.
4: Yangın yapmamak lazım, sigarayı bırakırken yani dikkat etmek lazım. Yani çok fazla sigara içiliyor bu ülkede. Yani en önemlisi bu. Bir de piknik yaparken dikkat etmek lazım, ateşi söndürmek lazım gibi şeyler. Hayvanlar yaşamayacak, oksijen kaynağımız bu da ağaçlar, yeşillikler. Onun için çok fazla yani doğaya iyi davranmamız lazım.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5 deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi altında olan 15 yaşındaki bir çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanları Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için seviye tespiti sınavı adaylarının sınav giriş belgeleri resmi olarak erişime açıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeğiyle insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan Ağırnaslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağırnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
3: İsmim Şerife Tural, evliyim. 5 çocuk annesiyim.
4: Maşallah.
3: Arnaslıyım, doğma büyüme. Arnas'ın kızı ve geliniyim şu anda. Daha önce ticaret hayatım vardı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
4: destek lazım.
3: Desteği olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melik Gazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize verdi. En çok da bu kafe kısmını istemiştim.
4: Evet.
3: Kafe kısmını sağ olsun Palancıoğlu Başkanım özenle bize hazırladı, sundu. Güzel bir tesis, güzel bir fabrika diyeyim. Ben
4: evet.
3: ilk etaptan beri buraya fabrika diyorum. Çünkü gerçekten ilk başladığımda nasıl bir fabrika ortamında işte yağ üretimi aşaması biliyorsunuz yani bunları fabrikalar üretiyor. Ev ortamında üretilmeyen bir gıda bu. Başından beri gerçekten bizi çok mutlu eden ve her kapı girdiğimde beni heyecanlandıran bir kurum diyeyim size.
4: Ay ne kadar güzel. Yani her sabah kapıdan girdiğinizde evet. heyecanlanarak giriyorsunuz. Evet. Gerçekten kadın kooperatifleri Kayseri için muhteşem bir oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları evet. ayrıca keyiflendirdi.
3: Evet.
4: Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
3: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu. Buraya geldikten sonra İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin işte Kayseri Valiliği, belediyeler hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici, öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefon açtı, işte girer misin, böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife, seni de davet etmek istiyoruz dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valinin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, daha sonra Arnas'ımıza ve Arnas'ımızı dünyaya duyurup buradan güzel bir şeyleri kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için bu yola girdik.
4: Bir de sizin aspirin tohumuyla alakalı bir hikayeniz var.
3: Evet.
4: Benim çok hoşuma gitti. O kısım da çok hoşuma gitti. O süreçte neler yaşadınız? Önce bir aspirin tohumunu bulamamışsınız.
3: Evet.
4: İstemişsiniz.
3: Evet.
4: Belki vermek istemediler. Belki farklı kaygılar taşıdılar. Bilemiyorum ama şimdi siz çevreye aspirin tohumu verir pozisyona gelmişsiniz.
3: Evet.
4: Muhteşem bir başarı.
3: 10 yıldır aspir bu Arnas'ta ve civar köylerimizde ekimi, dikimi ve yağ aşaması başka tesislerimizde de oluyor. Ama bizim tesisimiz hem soğuk sıkım hem zincir marketlere, yerel marketlere verecek konumda bir tesis. Daha önce ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkın bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun ilçe tarımlar destek ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi buraya yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekarda arazi ekimini yaptık. Şu anda Arnas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
4: Aslında şöyle, siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağ üretelim diye
3: başladınız.
4: Bir yerden yağ yağ istemişsiniz, onlar da vermek istememişler. Evet. Şimdi siz civar köylere asfür tohumu verecek durumdasınız.
3: Durumdayız, evet.
4: Maşallah diyelim. Peki şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahset.
3: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten Sayın Valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamızı aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makine bizi korumuyordu. Bizim en az iki makineyle çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz, her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz, bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçirdiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdcemiz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermayeyle başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim dediğim vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini ve benim için en önemlisi de Türkiye'den Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspir yağınızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten İnşallah. Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağını Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
4: İnşallah. Sıfır sermaye ile evet. Şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de Arnas'ın aspir yağını görebiliyoruz.
3: Evet.
4: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada evet. Siz kafe alanında da aynı zamanda işte Arnas'ta kültür turizmi de çok fazla oluyor. İnsanlar Arnas'a, Mimar Sinan'ı doğduğu eve görmeye geliyorlar.
3: Evet.
4: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
3: Evet.
4: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
3: Evet.
4: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
3: Aspir yağı yani diyeyim mucizevi bir bitki. Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat zamanı alıyoruz onu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte Arnas'ta bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi aradı, dedi aspir yağı devamlı alıyordu, aspir yağı bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakım onarımı var, o arada elimizde yağ yok, vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyecek. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında olanı çektirdik. 1 litre kadar ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağınızın etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var. Ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Hani biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var. Yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atığı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. Sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar ya, sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
4: o manada avantaj.
3: Evet, avantajlı bir yağ.
4: Çok teşekkür ediyorum Şerif
3: ben
4: Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başar öykünüzü.
3: Ayaklarınıza sağlık.
4: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
4: Nasıl Başardım'ın bugünkü bölümünde Arnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi'ni ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Sarız 22, Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarsa ve Özvatan 23, Felahiye ve Sarıoğlan 24, Develi, Yahyalı ve İncesu 25, Yeşilhisar 28 derece olacak. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise termometreler 16 dereceyi gösterecek. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 24, Sivas 25, Kırşehir ve Niğde 27 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 28, İstanbul ve İzmir 32 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev Viyana'da bir araya geldi. 1972. Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973. Bankamatiğin patenti alındı. 1974. Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989. Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var ve çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleme de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalanmak istiyorlar. 3 sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleme de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama inşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi altında olan 15 yaşındaki bir çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanları Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için seviye tespiti sınavı adaylarının sınav giriş belgeleri resmi olarak erişime açıldı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Herkese Kayseri Radar ve Radyo Radar ekranlarından merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Bugün klinik psikolog Arzu Ersoy bizlerle birlikte. Arzu Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyi olmaya çalışıyoruz. Ülkece biliyorsunuz evet. Zor zamanlardan geçiyoruz. Umarım iyi olacağız hep birlikte.
1: Buradan rahmet dileyelim hepsine. Biz bugün neden odaklanamıyoruz konusunda konuşacağız. Eğer bu süreçte sorularınız olursa 0352 336 25 98 numaralı WhatsApp hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarından yorum yapabilirsiniz. Arzu Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
2: Tabii. Ben klinik psikolog Arzu Ersoy. Yaklaşık 7 yıldır çocuklarla, ergenlerle ve aileleriyle çalışıyorum. Çalışma alanım içerisinde aynı zamanda dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi gibi alanlar da mevcut. Söyleyeceklerim şu an için bunlar.
1: Evet. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten işiniz çok zor ve şu an sizlere çok ihtiyacımız var.
2: Ben de burada sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz evet başlarken de dedik hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Biz uzmanların daha fazla kitleye ulaşması için bir insan bile aslında buradan aldığı bir cümleyle ya da kendi özüne dönmesiyle birlikte getireceği değişimlere aracı olduğunuz için ben teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz davetinizi kırmayıp geldiğiniz için. Yayın öncesinde bir podcast'ten bahsetmiştiniz. Ondan evet, da bahsetmenizi istiyorum.
2: Tabii şu an hazırlık aşamasındayız. Yakında bir psikolog arkadaşımla birlikte yayınlara başlayacağız. Bu ve benzer konularda da yine yayınlarımız olacak. Takip etmenizi
1: çok öneriyorum. Faydalı olacağını evet. Öneriyorum. Evet. Umuyorum. Şimdi konumuza geçelim. Neden odaklanamıyoruz dedik biz konu olarak ama şu an böyle bizi dinleyenlerin, izleyenlerin veya okuldaki öğrencilerin de aslında temel sorunu odaklanmak.
2: Evet.
1: Herkes böyle odaklanamıyorum diyor. Ben de yayın öncesinde size anlattım ya. Evet. Hiç odaklanamam yani. Hemen böyle bir ses olsun, birisi geçsin hemen odağım dağılır. Şimdi biz buna dikkat eksikliği diyoruz ama doğru mu bu dikkat eksikliği dediğimiz evet. Şey?
2: Şimdi aslında Merve Hanım kafalar çok karışık. Şimdi dikkat ne, dikkat eksikliği ne, dikkat eksikliği hiperaktivite ne, odaklanma ne, bunların hepsi aynı şeyi mi kapsıyor yoksa bunlar her biri birbirinden farklı terimler mi? Öncelikle dikkat ne, odaklanma ne, burayı açıklayarak başlamanın yararlı olduğunu düşünüyorum ki dinleyenler ve izleyenler de açıkçası program akışında dikkatlerini ve odaklanmalarını destekleyelim isterim. Şimdi dikkat demek aslında zihinsel süreçleri bir iş üzerinde toplayabilme becerisi. Aynı zamanda odaklanma ne dersek de dikkat becerisini o iş üzerinde tutabilmeye de biz odaklanma diyoruz. Aslında bu iki kavram birbiriyle sıklıkla karıştırılıyor. Ama birbirinden farklı kavramlar. Dikkat eksikliği hiperaktivite dediğimiz şey daha tanısal bir durum. Aslında yaşanılan bir zorlanma, bir bozukluk olarak geçiyor. Bu gibi kavramlar aslında birbirinden farklı. Sorunuza dönecek olursak neden son zamanlarda odaklanmakta, dikkatte zorluk yaşıyoruz ya da bu kadar fazla dikkat eksikliği, hiperaktivite tanısı neden var günümüzde? Çünkü dünya çok hızlı. Aslında tam da konuştuğumuz gibi aynı anda birçok şeyi yapmaya çalışmak. Şimdi ben izleyenlere bazı sorular sormak istiyorum ve herkesin de kendi içerisinde aslında bunu da dürüstçe cevaplamasını istiyorum. Diyelim ki bir mail yazacaksınız, bir mesaj atacaksınız, telefonu eline aldınız, mesaj atmaya başladınız. Sonra bir Instagram'da gezmeye başlayın. Fark ediyorsunuz ki 40 dakika geçmiş. Mesela bunu yaşadığınız oluyor mu? Instagram'da gezmeye başladıktan sonra kalkayım bir kahve alayım. Kahve alırken birkaç tane bulaşık var onu yıkayayım. Ardından benim yapmam gereken şöyle bir iş vardı deyip aslında sürekli böyle bir işte uzun süre kalamamak, işte karşımızdaki kişiyi dinlemekte zorlanmak, sürekli bitmeyen işler içerisinde yoğunluk biliyorsunuz ki gündemimizde son yıllarda çok yoğunuz. Fakat odakta değiliz. Sürekli yoğun olsak da işlerimiz bir türlü bitmiyor. Sürekli tekrarlayan döngüler içerisindeyiz. Birçok şeyi ertelemeye başlıyorsak, bunları yaşıyorsanız aslında ben de odaklanma zorlanması var mı? Ya da bununla ilgili zorluk yaşıyor muyum diye bir gözden geçirmekte yarar olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi saydığınız hepsi evet benim evet. için.
2: Bu sadece sizde, bende ya da yakın çevremizde duyduğumuz şeyler değil. Hem klinik

0: Başvurular bu yönde çok artmaya başladı. Artık şunu görüyoruz. İnsanlar kendi kendilerine dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı. Ya da işte bende odaklanma problemi ya da bende dikkat eksikliği var. Şimdi dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı, bunlar da çok sık kullanılıyor. Dolayısıyla artık oradaki soru işareti. Ya bunu ben yaşıyorum. Bunu yaşayan başkaları da varmış. Demek ki o zaman ben de dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da örnek veriyorum ben de odaklanma problemi yaşıyorum. Yani bunu aslında birilerinin de yaşadığı. Çünkü bu konuştuğumuz konu sadece ben sizi dinlerken koptumla kalmıyor. Günlük ilişkimizden, çift ilişkisinden, anne çocuk ilişkisinden, arkadaşlık ilişkisinden, işten aslında hayatımızdaki birçok konuya odaklanma etkiliyor ve çok da önemli bir yerde. O yüzden çok kıymetli buluyorum bu konuyu konuşmayı, derinleşmeyi.
1: Evet, şimdi acaba farkındalık da mı çok fazla? Yani ben hatırlıyorum bizim zamanımızda hiç de böyle odaklanma sorunu var, işte çocukta disleksi var falan gibi şeyler yoktu. Ama şimdi biraz daha sanırım insanlar, yani bilinçli mi demeliyiz onu tam şu an şey yapamadım ama ya da farkındalık sahibi mi? Ya da dediğiniz gibi internet üzerinden işte bir video çıkıyor, işte disleksi şöyle şöyle şöyle. O da diyor ki aa bende de var diyor. Çok bu yüzden midir sizce? Farkındalık sahibi
0: tabii,
1: miyiz?
0: Farkındalık arttı. Bunu yaşayan, tabii hızlı bir çağda yaşıyoruz. Yani şu an telefonu elimize aldığımızda videoların hızlı akışı, bir şeyde uzun süre kalamamak, kendi kendimize kalamamak, anda kalamamak. Şöyle bir örnek vereyim. Eminim ki hepimiz zaman zaman yaşıyoruz ya da gözlemliyoruz doğrudan ya da dolaylı olarak. Asansöre bindik. Birinci kattan 10. kata kadar en fazla 20 saniye sürer. Ama o 20 saniyede bile kendimle kalmak çok zor geliyor. Dolayısıyla ne yapıyorum? Telefona yöneliyorum. Anda kalmak zorlaştıkça, dünya hızlandıkça, aslında uyaran arttıkça tabii ki benim odaklanmam, dikkatim zorlanabilir. Bu da zamanla kişide birçok alanı etkiliyor. Yani depresyondan tutun da anksiyeteye kadar biriken işler, kişinin aslında neden ben yeterli olmuyorum, neden başarısızım, neden ben de diğerleri kadar iyi olamıyorum dediği birçok alanı doğuruyor. Sosyal medya bu konuda çok önemli. Tanılar arttı çünkü dediğim gibi dünya hızlandı. Aslında bu sadece bireysel bir problem değil. Bu çağımızın bir problemi.
1: Evet. Peki sizce neden artık hiçbir şeye odaklanamıyoruz?
0: Aslında dediğiniz gibi çok fazla uyaran içerisindeyiz. Yani baktığımızda uyaran her geçen günde artmaya devam ediyor. Aynı zamanda stres faktörü, uyku burada çok önemli. Artık uyku o kadar önemli bir hale gelmeye başladı ki hastanelerde uyku zorlanmalarıyla ilgilenen birimler açıldı. Şimdi yeterli uyku olmazsa yeterli odaklanma olmaz. Sağlıklı bir beslenme olmazsa yeterli odaklanma olmaz. Yani bunu tek bir nedene indirgemek çok zor. Baktığımızda bütüncül bir yaklaşımla uyaranın çok fazla maruz kalmanın etkisiyle birlikte tüm bunlar ya da stres faktörü. Burada çok önemli bir başlık. Biliyorsunuz hepimiz zaman zaman hem bireysel hem global hem ulusal anlamda zorlanmalar yaşıyoruz. Bunları yönetmek tabii ki çok zor. Çünkü ben stres altındayken beynim sadece hayatta kalmaya odaklanır. Dikkati, odaklanmayı, bununla ilgili yürütücü işlevleri yerine getirmeyi, yani bir ortama uyum sağlamayı, günlük işlerimi yönetmek çok zor. Aslında odaklanmak birçok başlık altında konuşulması ve değerlendirmesi gereken bir konu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi insanlar bir de sürekli meşgul. Herkes meşgul. Böyle bir mesela dolaşmaya şuradan çıksak. Ya meşgul diye diyoruz. Belki de telefonla oynuyor. Onu da bilemeyiz. Dediğiniz gibi belki yalnız kaldığı için orada bir şeyler bulmaya çalışıyor. Neden meşgulüz? İşlerimizi bitiremiyoruz.
0: Burada odaklanmanın büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani neden meşgulüz? Çünkü birçok şeyi ertelemeye başladık. Birçok şeyi aslında biraz önce ilk başlarken verdiğimiz örnekleri yerine getiriyoruz. Bir işe başlıyoruz. Diyelim ki yine mesaj atmak, mail atmak üzerinden. Sonra bir Instagram'a giriyoruz. Fark ediyoruz ki 40 dakika geçmiş. Ama bugünün ortasına geldiğimizde bunu şöyle anlatıyoruz. Bugün benim için çok yoğundu. Evet yoğundu ama odaklı değildi. Dolayısıyla hani burada neye odaklanıyorum? Baktığım büyük ölçüde neye harcıyorum? Buraları gözden geçirmek büyük yarar var. Çünkü bu uzun vadede. Aslında bunu günlük belki dinleyenler ve izleyenler şunu söylüyor olabilir. Evet bunları hepimiz yaşıyoruz ve zaman zaman yaşıyoruz ama bunlar üst üste gelmeye başladığında ve zamana yayılmaya başladığında artık sevdiklerimize zaman ayıramıyoruz. Kaliteli zaman geçiremiyoruz. Özellikle ebeveynlerden şunu duymaya çok sık başladım. Hocam ben oyun oynayamıyorum, odaklanamıyorum. Çünkü ben oraya oturduğumda zihnimin arkasında yapmam gereken birçok şey var. Ne oldu? Aslında çocuğumla ilişkim de odaklanmada etkilenmeye başladı. Ya da bu başvurularda 16-17 yaşındaki artık çocuklarımızdan şunu diyorum. Evet ailemle zaman geçirmek istediğim oluyor ama bir araya geldiğimizde, film izlediğimizde, bir etkinlik yapmaya başladığımızda annem ya da babam telefonu eline alıyor. Ya da bir şey anlatmaya başlıyorsunuz. Eşiniz, partneriniz o an çok önemli bir şey olduğunu düşündüğünde bir an durup size şöyle soru sorduğunu düşünün. Neydi? Ne anlatıyordun? Anlayamadım, bir tekrar et. Ya. Nasıl hissettirir bu size?
1: Çok kötü.
0: Evet.
1: Şimdi bir işe başlıyoruz ve çok dağılıyoruz. Bunu hep konuştuk aslında ama bunun sebebi ne peki? Yani çok hızlı tükettiğimiz için mi böyle oluyor acaba? Evet.
0: Çağ çok hızlandı. Ben böyle başlarken de birkaç örnek verdim. Hatta şey demiştim. Yani artık fark ediyorum ki ben de bir şeyleri dinlerken bazı işlerimi yetiştirebilmek için artık 1,5 hızda dinlediğim şeyler oluyor. Ve bu benim günlük yaşamda sosyal ilişki kurarken, bir başkasını dinlerken zorlanmalarıma neden olabilir. O yüzden hani bir konuya başlıyoruz, hızlandırmasını istiyoruz, dinlemiyoruz, odamız başka bir yere dönebiliyor. Bunu suçlamak için söylemiyorum. Aslında bu dediğim gibi çağımızın bir problemi. Fakat dönüp bakmamız gereken şey dışarısı değil. Suçlamak çok kolay çünkü insanın üzerinden aslında sorumluluğu alan bir durum. İşte teknoloji çok hızlandı, sürekli yeni şeyler üretiliyor ama biz bunu kontrol edemeyiz. Yani teknoloji marketlerinin ya da teknolojiyle ilgilenen firmaların yeni bir ürün üretmesini ben engelleyemem. Ya da örnek veriyorum, yeni bir model telefonu çıkması engelleyemem. Ben ne yapabilirim? Kendimden sorumluyum. Kendi yaşamım içerisinde bunları iyileştirmek istiyor muyum? Ve bunun için ne gibi tedbirler alabilirim? Biraz daha odağımı buraya çevirmenin yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi belki telefon bağımlılığı diyeceksiniz buna ama ben telefonum yanımda olmayınca kendimi çok yalnız hissediyordum bir zamanlar. Ama şimdi biraz bu detoks dediğimiz şeyler, işte telefona şu an bakmamalıyım, biraz daha anda kalmalıyım şekillerini kendime uyguluyorum. Şimdi ama insanlarda hala sürekli bir telefona bakma gibi bir ihtiyaç var. Bu da dikkatimizin hızlı dağılmasını sağlıyor değil mi?
0: Tabii. Yani artık telefon bizim için sadece telefon değil, yakın tarihte böyle yabancı uzmanları dinlerken şöyle bir terime denk geldim. Telefonlarımız artık bizim bebeklerimiz gibi. Evet. Ne demek bu? Aslında günlük hayatta bir bebeğin ne kadar önemli, ne kadar işte ihtiyaçlarını kollamaya başladıysak, telefondan gelen bildirimleri de artık biz telefonları kullanmıyoruz ya da teknolojik aletleri kullanmıyoruz. Onlar bizi yönetmeye başladı. Hangi anda bildirim geldiyse ben telefona bakmak durumundayım. Ya da telefonlar aslında bizim için bir yangın alarmı olmaya başladı. Ne demek bu yangın alarmı olması? Şu demek, gün içerisinde acaba çocuğum okuldan ateşlendi haber mi geldi? Ya da iş yerinde bir aksaklık mı oldu? Artık iş başvurumunda şunu duymaya başladık. Yani bu da odaklanmayla ilgili. Telefon hep size ulaşabilmeliyiz. Telefon sürekli açık olmalı. Bu mümkün mü insan hayatında? Ya da uyurken telefon da yanımızda. Artık uykuya telefonla geçmeye başladık. Ya da sabah uyandığında aklındaki ilk şey telefona bir bakayım neler olmuş. Bildirimler. Tabii bunun kontrol edebildiğimiz tarafı var, edemediğimiz tarafı var ama bunları tüm hepsini gözden geçirerek aslında telefonun ya da bu kadar çok odaklanmaktaki zorlanmanın yerini ayırt etmek için önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok da önemli gerçekten de, işte hepimizde de var, bırakamıyoruz telefonları. Şimdi çağın getirdiği bir durum dedik zaten buna. Peki teknoloji gerçekten dikkatimizi çok etkiliyor mu?
0: Evet,
1: yani bu çocuklarda mesela akıllı tahtalar var okullarda artık, işte tabletleri var. Mesela ders çalışıyor, tabletten çalışıyorum diyor. Belki orada oyun oynuyor, onu da bilemeyiz tabii ama ailenin bunu da denetlemesi gerekiyor değil mi?
0: Çok önemli, kesinlikle. Yani bu odaklanmadan farklı bir pencere açacak olursam, aileler özellikle çocuklarının ne izlediği, ne kadar süre izlediğini mutlaka ve mutlaka takip etmeli. Şimdi biz uzman olarak işin mutfak tarafını görüyoruz, bunun çıktılarını görüyoruz. Fakat süreçte tek bizim görmemiz yeterli değil. Hepimiz doğrudan ya da dolaylı olarak çocukların ortaya koyduğu davranışlarda sorumluluk sahibiyiz. Ben bir evlat sahibi değilim, bir ebeveyn değilim. Fakat benim de sorumluluğum var. Dolayısıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu almaya başladığında ancak bir şeyler değişmeye başlar. Bunun yapacağımız ilk şey önce kendim, sonra yakın çevrem, ailem. Dolayısıyla burayla alakalı baktığımda aileler tabii ki dediğim gibi ne izlediğini, ne kadar süre izlediğini takip ederken aynı zamanda çocuğuyla sohbet edebilmeli. Evet, sadece takip yeterli değil. İletişimde kalabilmek, göz göze temas kurabilmek. Benim artık çocuğumu dinlemeye sabrım yok. Çünkü zihnimin arkasında o kadar fazla şey var ki, o kadar fazla uyaran içerisindeyim ki göz göze kurmak, göz göze temas etmek, oyun oynamak, bunlar artık çok zorlandığımız şeyler. Sosyal ilişkiden kaçarak teknolojiyle ilişki kurmaya başlıyorum. Orada çok hızlı bir dünya var ve o dünyaya zihinsel olarak yetiştiğimde ben gerçek hayatta da o hızı aramaya başlıyorum. Ne yapıyorum? Çabuk sıkılıyorum, sürekli sohbet değiştirmek istiyorum. Son dönemdeki çocuklarda şunu çok fazla görüyoruz, klinikte de çok fazla görüyoruz. Hocam benim çocuğum sıkılmaya tahammül edemiyor. Edemiyor çünkü çok hızlı bir dünyanın içerisinde. Edemiyor çünkü ilişkiye ihtiyacı var. Edemiyor çünkü teması yok bu çocuğun. Bu kadar uyaran içerisinde bir çocuğun, küçücük bir çocuğun tek başına kalması neleri doğurabilir? Yani düşünün, hiç tanımadığınız insanları evinizin içerisine alır mısınız? Farklı farklı ülkelerden, milletlerden, şehirlerden, tanıdığınız, tanımadığınız. Aslında alıyoruz. Eğer kontrolsüz bir teknoloji kullanım varsa hiç tanımadığımız tehlikelere açık hale geliyoruz.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Ama şimdi çocuklar da biraz isyankar olabiliyorlar. Tabii. İşte beni niye denetliyorsun? İşte telefonuma bakma ya da şifre koyuyorlar, açtırmıyorlar. Hı-hı. Bu konuda yani çok da dikkat konusunda dağıtmak istemiyorum ama bu konuda ebeveynlere bir öneriniz olur mu? Nasıl Tabii. yaklaşsınlar onlara?
0: Burada sorunuzdan aslında şunu anlıyorum. Sınır koymak, ama sınırı koymak öfkelenmek ya da ona öfkeyle tepki vermek anlamına gelmiyor. Sağlıklı sınırlar oluşturabilmek. Şimdi ev içerisinde hiç sınırla tanışmayan çocuk aslında sosyal ortamlarda da sınırın ne olduğunu bilmediği için kendisine konulan kurallara, sınırlara uymakta zorlanıyor. Bu en küçük yaştan dahi başlayabiliyor ve özellikle yaş grubu büyüdükçe buradaki tepkiler, dediğiniz gibi öfke, ani patlamalar daha da yoğun hale gelebiliyor. Şimdi burada sınır koyarken şu bilmeli: ben çocuğumla iletişim kurmadan önce odaya her girdiğinde ben ona dersine çalıştın mı, telefonu bıraktın mı sorularını sormam işlev anlamını ifade etmiyor. Hatta ebeveynlerimizden şunu duyuyoruz: hocam, ben sınır koyuyorum, çocuğumla ilgileniyorum, zaman geçirmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz diyorum mesela, evde ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz ya da sohbetiniz nasıl ilerliyor? Şunu söylüyor ebeveynlerimiz bana. Diyorum ki işte odaya girdikten sonra bir fark ediyoruz ki tek konuşulan konu dersine çalıştın mı, telefonu bırak. Başka hiçbir konu yok. Şimdi ben bir çocuğun hayatına sınırı getirmek istiyorsam önce çocuğumla iletişim kurmalıyım. İletişim kurarak sınırları oluşturmak daha sağlıklı olacak. Artık şundan korkmaya başladık: ben çocuğuma hayır dersem, ben çocuğumun telefonuna bakarsam, ben çocuğumu üzerim. Ben çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Hayal kırıklığı yaşamasını istemiyorum. Şimdi bir çocuk bu duyguları, aslında zor duyguyla başa çıkabilmek tabii ki bambaşka bir konu ama ufacık değinmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben tanımadığım duyguyu taşıyamam. Duyguyu taşıyabilmem için benim o duyguyu deneyimlemeye, bunu güvenli bir ortamda annemle babamla aile içerisinde deneyimlemeye, yaşamaya izin verilmesine ihtiyacım var ki yönetebileyim. Dışarıdan aldığım, biraz önce söylediğim gibi hayal kırıklığı, öfke, işte istediği notu alamaması, arkadaşın ona hayır demesi ya da bu gibi ve benzeri gibi bir sürü örnek sıralayabiliriz. Bana çok ağır gelirse ben bunu öfkeyle, hatta maalesef çok üzülerek söylüyorum, şiddete varan durumlarla örneklerini görüyoruz. Daha fazlasının olmaması için hepimiz sorumluluğumuzu, aslında neler var kontrol ederek sürece ele almakta yarar görüyorum.
1: Ama evet, bütün ebeveynler de şimdi işte öğretmenleri suçluyorlar. İşte sen benim çocuğuma vuramazsın. Veya işte çocuğa hiçbir şey dedirtmiyorlar ama hep arkadaşın suçludur, işte o kavga çıkarıyordur falan deyip ama kendi çocuklarımızı yüceltmeye çalışıyoruz. Keşke yapmasak.
0: Kesinlikle. Burada amacımız aslında ebeveynleri suçlamak değil. Zaten aslında yaşadığımız, geldiğimiz noktada ebeveynleri suçlayan yaklaşımda büyük bir yer edindiğini söyleyebilirim Merve Hanım. Nasıl yani diyebilirsiniz. Şimdi son dönemlerde ebeveynlik becerileri üzerinde İşte ben bunu yaşıyorsam annem suçlu. Ben şöyle bir durumda olduysam babam suçlu. İşte benim ailem yüzünden ben bu noktadayım. Evet, olabilir. Hepimiz olumsuz şeyler yaşayabiliyoruz. İdeal ebeveynlik zaten yok. Ya da mükemmel ebeveynlik yok. Mükemmel ebeveyn olmak aslında o yolda gösterilen çabadır. Bu yüzden şuna bakmak, dönmekte yarar görüyorum ben. Şimdi çocuklarımızla ilgili dediğim gibi mükemmel ebeveyn olmaya çalışmak bazen ona zarar veriyor. Çünkü biz mükemmel ebeveynin ne olduğunu karıştırmaya başladık. Şimdi size çok küçük yaş gruplarından örnekler vereyim. Ben aynı zamanda anaokul gruplarında da danışmanlık sağlıyorum. Şimdi geçenlerde şöyle bir durumla deneyimledik. İşte çocuğumuz bir masanın üzerine çıkmış ama tabii öğretmen böyle telaşla geldi. Dedi ki hocam gelebilir misiniz? Bir durum var sınıfta. Ben de merakla tabii gittim ve şunu söyledi bana: masanın üstünden indiremiyorum. Neden? Baktığımızda olayın problemi. Çünkü dedi, ben ona masanın üstüne çıkmaman gerekiyor dersem ailesi benim çocuğuma işte sesinizi yükseltmişsiniz ya da benim çocuğuma kızmışsınız diyebilir. Şimdi ben o çocuğumun kolundan tutup ona zarar gelmemesi için sandalyesine inmesi ya da oradan inmesini teklif edersem ya da söylersem ya da yaparsam işte çocuğumun kolundan tutmuşsunuz deyip gelebilir. Şimdi bir taraftan da öğretmenlerimiz gerçekten çok çaresiz. Şimdi bizim amacımız, hiçbir anne babanın bile isteği çocuğa zarar vermek istediğini düşünmüyorum. Patolojik bir durum yoksa. O yüzden yüzden siz çocuğunuzu korurken aslında sadece iyilik karşılaşması, iyilik içerisinde yaşamasını arzu ediyorsunuz. Gerçekten keşke öyle bir dünyada olsa. Ama zor duyguları deneyip bu zor olaylarla baş etmeyi sizin yanınızda güvenle öğrenebilir. O yüzden lütfen sınırlar, kurallar bir gözden geçirelim. Neler var bizim hayatımızda? Burayı da yine önemli bir nokta olduğu için vurgulamak istedim.
1: Gerçekten çok önemli. Şimdi benim 3 yaşında bir yeğenim var. Şu an kreşe başladı. Ve öğretmen şey yapıyormuş böyle, otur diyormuş. Bize böyle şey yapıyor işte, öğretmen bana kızdı, otur dedi falan. İlk başlarda o kadar üzüldüm ki ya niye hani Kayra'ya kimse bir şey diyemez falan. Haklı
0: olarak tabii.
1: Sonra annesi dedi ki Merve o her şeyi görecek, yapsınlar daha iyi. Çünkü bizim için o bir şey, prens. Biz öyle büyütüyoruz ki onu, her istediği olacak, her şeyi yapacağız. Ama işte dediğiniz gibi dünya...
0: Bunu söylerken şurayı ayırmak istiyorum. Tabii ki bir sınıf... da çocuk kapının önüne konulmayacak. Tabii ki bir sınıfta çocuğa ses yükseltilmeyecek. Evet. Burası söylediğimiz şey biraz daha ayrı. O yüzden farklı bir noktaya taşınmaması için burayı tekrar altını kırmızı çizgilerle çizmek istiyorum. Fakat çocuğumuz sınırları, kuralları öğrenecek. Bunu sadece okulda öğrenirse, yani çocuğa evde hayır denmediyse, işte ben buraya oturmak istiyorum dendiğinde tabii oturabilirsin. Ben teknoloji oynamak istediğimde, tabii oynayabilirsin. Ben bu yemeği yemeyeceğim, bunu yiyeceğim dediğinde tabii yiyebilirsin. Şimdi çocuk hiç hayır denmediği için aslında kızmak olarak tabir ettiği şey belki de sağlıklı bir sınır. Şimdi burada o yüzden birçok dinamiği göz önünde bulundurarak yorumlamakta yarar var.
1: Çok teşekkür ederim bu konuya da değindiğiniz için. Şimdi çocuklarla göz teması kurmak, onlarla iletişime geçmek önemli dediniz. Bunu nasıl yapsın aileler? Yani illaki anneler ya da babalar da yorulabiliyorlar. Tabii işten ki. Geliyorlar eve, işte çocuk da okuldan geliyor. Ya belki şey istiyor anne de, ya hani ben bir rahatlayayım artık ya, ama bir sorumluluklarımı bırakayım diye bilmek istiyor ama çocukla ne kadar iletişim kurmalı?
0: Şimdi anneyi babayı robot gibi düşünmememiz lazım. Annenin babanın da ihtiyaçları var. Yorgunluğu var, öfkesi var. İşte iş yerinde bir problem yaşamış olabilir. Zor duygularla baş ediyor olabilir. Ama çocuğun da aslında tek başına sorumluluğu yok. Biz yetişkinlerin sorumluluğunda. Dolayısıyla beyin gelişimi hala devam ediyor. Özellikle erken çocukluk dönemine bakacak olursak. Bu demek değil ki işte saatlerce oyun oynayın. Vaktinizin tamamını çocuklarınıza ayırın. Ya da hayatınızın merkezinde çocuklarımız olsun. Şimdi şu gerçeği artık kabul etmekte yarar görüyorum. Hiçbirimizin tek sorumluluğu ebeveyn olmak değil. Nedir sorumluluklarımız? İş yerinde bir çalışan olmanın sorumluluğu var. Bir evlat olmanın sorumluluğu var. Bir kardeş olmanın sorumluluğu var. Ve tüm bu sorumluluklar altında aslında ben bir şeyleri yönetirken zorlanabilirim. Ve zorlandığım yerde şu olmamalı. Yani şura ihtiyacımız var. Günlük 5 dakika bile olsa oyunda kalabilmek. Oyununa eşlik edebilmek. Burada dediğim gibi süreye değil verimli aslında zamanın geçirmek. Ya benim gerçekliğimle uyuyor mu? Evet yorgun olabiliriz ama kızım, oğlum günün nasıl geçti? Göz teması kurarak, belki temas ederek, dokunarak. İyi geçti biliyor musun baba, şöyle bir şey yaşadık. Biliyor musun anne, bugün şuna çok mutlu oldum. Biliyor musun işte bugün beni şu çok üzdü. Konuşabilmek, teması sürdürebilmek. Burada aslında beklentiyi tutarken benim gerçekliğimle bunun bana zor geldiği taraflarda neler var? Burayı gözden geçirmek ebeveyn becerileri içerisinde önemli bir noktada olduğunu yine paylaşabilirim.
1: Evet, çok da önemli gerçekten. Yani saatlerce çocuğun yanında durup telefonla oynamak değil dediğiniz gibi.
0: Evet.
1: Umarım güzel bir şey, faydalı bir bilgi vermişizdir. Şimdi çocuklarda dikkat süresinin azalmasının en büyük sebebi ne diye sormak istiyorum.
0: Teknoloji. Buna verebileceğim en fazla, aslında söyleyebileceğim en önemli şey teknoloji. Teknolojiden başka, teknolojiyi uzun uzun konuştuk, ne olabilir? Yine zor duygularla baş edebilmek. Bunlar da yine çocuğun aslında dikkat odaklanma ile ilgili bir zorlanması olabilir. İşte gelirken trafikte, okula bırakırken diyelim ki baba trafikte işte sesini yükseltti, öfkelendi. Şimdi o çocuk orada kalabilir. Çünkü neden? Zor duyguyla baş etmeyi bilmiyor. Çocuğu zor duyguyla baş etmeyi öğrenmesi aslında biz yetişkinleri gözlemleyerek, rol model alarak oluyor. İlk konuşurken de söylediğim gibi benim eğer hayatımda bir stres faktörü varsa, günümde bir stres faktörü varsa benim dikkat ve odaklanmaya aslında şu an enerjim yok. Bir telefon düşünün. Hep ben bu örneği veriyorum. Bu telefonu açık tutmak aslında sadece arama yapmanıza izin veriyor. Şarj, pil ömrü sadece aramaya izin veriyor. Ama biz istiyoruz ki işte WhatsApp'a da girsin, işte sosyal medyada da gezebileyim. Olmuyor. Çünkü o telefonun sadece pili stres esnasında telefonu açık tutmak ve arama yapmak kadar. O yüzden bu stres faktörünü yönetmeyi öğrenmek, zor duygularla başa çıkabilmek dediğimiz şey tam da burası. Yine uykuyu takip edebilmek. Çünkü teknoloji yine burada çok önemli olabiliyor. Çocukların uyku düzeni maalesef etkileniyor. İşte sağlık sağlıklı beslenme yine burada çok önemli bir etken. Aslında odaklanmak birçok noktayı da beraberinde getiriyor. Tek bir başlık altında şu neden diyemem ama sıraladığım noktaların önemli olduğunu paylaşabilirim.
1: Evet, gerçekten de çok önemli. Şimdi sürekli uyarılan çocukların gelişimi nasıl etkileniyor peki?
0: Şöyle, aslında beyin gelişiminden de konuşacak olursak, sürekli uyarılan bir çocuk hıza alıştığı için bazen, aslında dikkat eksikliği hiperaktivite dediğimiz şeyde de bunu yaşıyoruz. Bazen zihnin hızına beden yetişemiyor, bazen bedenin hızına da zihin yetişemiyor. Şimdi bu gibi durumlarda neler yaşıyoruz? Çocuğumuz bir konuda kalmakta zorlanıyor. İşte sosyal ilişki, arkadaşlık ilişkileri kurmakta zorlanıyor. Öğretmeni dinlemekte zorlanıyor. Ben zorlandığım yerde zaten kalamam. Zorlanıyorsan ben kolay bir şey bulurum. Nedir bu kolay şey? Bize gelen klinik başvurular zaten nadiren oluyor bu. Hocam benim çocuğum da hani uzun süredir işte odaklanmakta, dikkatte zorlanma yaşadığını görüyorum diyen çok nadir oluyor. Ne ile başvuruluyor? Nerelerde hani biz dikkat edelim ya da gözden kaçırmayalım dediğimiz noktalarda şunu söyleyebilirim. İşte hocam bizim öğretmenimizle konuştuk. Çocuğumuz sürekli derste öğretmeni dinlemek yerine işte kalemiyle oynuyor. Ya da arkadaşının defteriyle oynuyor. Çünkü neden? Orada kalabilmek çocuk için çok zor. Kendine kolay gelen bir şeye yöneliyor. Bazı durumlarda da aslında biz dikkati, dikkat eksikliğini ya da dikkat eksikliği hiperaktiviteyi çok fazla kullandığımız için bu gibi durumlarda şunu görebiliyoruz. Bazen yürütücü işlevler. Aslında dikkat süreçlerinden ziyade burayı da değerlendirmek gerekebiliyor. O yüzden bu gibi eğer soru işaretleri varsa ailemizde geç kalmadan bir uzmana danışarak kapsamlı bir konuşma, görüşme ve değerlendirmeden sonra yol haritasının belirlenmesi çok önemli. Çünkü motor planlamada zorlanan bir çocuk da yürütücü işlevler içerisinde nerede ne zaman ne yapması gerektiğini bilmiyorsa dikkat problemi gibi görülebiliyor. İşte göz takibinde zorlanan çocuklarımız olabiliyor. Bu fiziki göz takibinden bahsetmiyorum aslında becerisel olarak. Göz takip becerisine zorlanan bir çocuk tahtayı takip etmekte zorlandığı için, kitap okumak istemediği için kendine kolay gelen becerilere yönelebiliyor. Dolayısıyla burada ihtiyaç duyduğumuz şey kapsamlı bir değerlendirme.
1: Evet, gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Peki sıkılan çocuk gerçekten sağlıklı mıdır?
0: Evet. Sıkılan çocuk sağlıklıdır. Çünkü sıkılma aslında üretmeyi de beraberinde getirir. Dolayısıyla aslında çocuğun kendi yine sıkılmak da zor bir duygudur. Şimdi neyi görüyoruz sık sık? İşte AVM'ye gidiyor, ben burada sıkıldım. Tamam, kafeye gidiyoruz, ben burada sıkıldım. İşte oyun oynuyoruz, parka gidiyoruz, ben burada sıkıldım. Bazen ebeveynler artık buraya yetemediğinden şikayetler etmeye başladı. Hocam ben her şeyi yapıyorum. Sabah kalkıyorum, biz başlıyoruz dışarı çıkmaya. İşte o etkinliğe gidiyoruz, o AVM'ye gidiyoruz, o parka gidiyoruz. İşte şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama hala günün sonunda bana sıkıldım diyor. Şimdi bu neyi tetikliyor? Aslında ebeveynin yetersizlik duygusunu tetikliyor. Şimdi bazen çocuk sıkılmayla baş başa kalması lazım. Sıkılıyorsa çocuk aslında sıkılmanın ötesinde kendine alan açacak bir yeri bulabilmesi için, bir oyun üretebilmesi için ya da o duyguyla baş edebilmesi için bir şey üretecektir. Sıkılmasından korkmayın.
1: Ama biz de ne yapıyoruz? Hemen ay sıkıldı, evet. Hemen şuna götürelim, hemen buna götürelim.
0: Bazen biz yetişkinler de Merve Hanım kendimizi oyalıyoruz teknolojiyle. Mesela sıkıldığımız zaman ne yapıyoruz? Hemen bir telefona, hemen bir işte filme yöneliyoruz. Ne yapıyoruz? Tıpkı ağlayan bir bebeğin ağzına emzik vermek gibi oradaki duyguyu hemen halının altına süpürüyoruz. Biz yetişkinler, yetişkin halimizle baş etmekte zorlanıyorsak bir çocuğun aslında bununla baş etmesi ne kadar da zor baktığımızda.
1: Evet, gerçekten de öyle.
0: Evet.
1: Peki herkes artık bunu yayın başında da konuştuk, hı-hı, ama bende dikkat eksikliği var diyor. Bu doğru mu peki? Herkes de olabilir mi?
0: Şöyle, dikkat eksikliği, hiperaktivite aslında böyle herkeste görebileceğimiz bir durum değil. Bu bir bozukluk. Yani gerçekten patolojik olarak bu zorlanmayı kapsıyor. Şimdi bizim aslında bende de bu var, bende de bu var dediğimiz şey ne? Hızlı uyaran içerisinde olduğumuz, dijital bir çağda yaşadığımız hepimizin, aslında sizin de ben de bunları yaşıyorum dediğiniz kısımlarda. Yani artık işleri yetiştirememe, sürekli bir işte kalmakta zorlanma, yorgun uyanma, yorgun işte güne devam etme, çabuk tükenme, bunları yaşıyoruz ve bunlara bir isim bulmaya. Yani diyoruz ki ben neden bunları yaşıyorum? Şimdi bu duyguya tahammül etmekte zorlanıyorum. Demek ki dikkat eksikliği, hiperaktivite diye bir şey var. Demek ki ben bu yüzden bunları yaşıyorum. Şimdi oradaki belirsizliği kaldırmak için hemen dikkat problemi, dikkat eksikliği, hiperaktiviteyi yapıştırabiliyoruz ya da odaklanma problemini yapıştırabiliyoruz. Bazen ben depresyon dönemindeysem de odaklanmakta zorlanabilirim. Benim aslında baktığımızda kan değerlerimde bir zorlanma varsa da buna etken olabilir. Uykum düzensizse, günlük 3 saat, 4 saat saat uykuyla idare etmeye çalışıyorsam yine keza odaklanmakta zorlanabilirim. Yani bu zorluk nereden geliyor? Benim hayatımda neleri değiştirip dönüştürmem gerekiyor? Mesela artık hepimiz için rutin haline gelen, artık üzerinde durup düşünmediğimiz kadar sağlıklı bulduğumuz, mesela güne kahveyle, uyanır uyanmaz kortizol seviyesini arttırarak kahveyle başlıyoruz. Maalesef bunu konuşuyorum ama benim de çok sık başvurduğum, yani artık ben yataktan kalkınca böyle kahve içmeye gitmiyorum, resmen yuvarlanıyorum. Öyle söyleyebilirim. Eminim bunu dinleyen ve izleyenler arasında da sık sık yaşayanlar vardır. Dolayısıyla burayı gözden geçirmeden bunu sadece odak problemini yapıştırıp ha bu yüzdenmiş deyip geçmek aslında çok kolay. Burayı değiştirmek, dönüştürmek, neleri toparlamak istiyorum bir gözden geçirmekte yarar buluyorum.
1: Evet, bu noktada şunu sormak istiyorum. Ne zaman uzmana başvurmalıyız?
0: Günlük işlevselliğimde bu zorlanmalar başladıysa, iş yerinden uyarılar alıyorsam ya da işlerimi yetiştiremiyorsam, işlerimi yetiştiremediğim için aile ilişkim, arkadaşlık ilişkilerim bozulmaya başlıyorsa, sürekli bir şeyleri erteliyorum ve neden ben bunu yapamıyorum, neden yetersizim? Şimdi sosyal medyada gördüğümüz, burayı da vurgulamak istiyorum. Belki bizi dinleyen daha küçük yaşta, biz yetişkinler olarak burayı ayırt etmekte daha kolay olabiliyor ama daha küçük yaşlarda çocuklar varsa, ergenlerin varsa şunu söylemek istiyorum. Sosyal medyada gördüğümüz her şey gerçek değil. Orada şöyle bir dünya görüyoruz. Aslında her şeyi yapabilen, her şeye zaman ayırabilen, hiçbir şeyi ertelemeyen mükemmel hayatlar görüyoruz. Aslında bu gerçek değil. Bu bir ütopya, bir kurgusal hayat baktığımızda. Şimdi ben orayla kendimi kıyas ediyorsam ve bunun sonunda neden ben günün sonunda onlar gibi olamıyorum diyorsam, buradaki zorlanmalar aslında kendini gösteriyor. Dolayısıyla benim buralara bakmamda yarar olduğunu yine söyleyebilirim.
1: Evet, çok önemli bir şey söylediniz. Sosyal medya gerçek değil dediğiniz gibi. Şimdi uyku düzensizliğinden de bahsetmiştiniz. Bunun üzerinden bir kere daha geçebilir miyiz? Bu da çok önemli çünkü çoğu zaman uyuyamıyoruz ya da bu telefona baktığımız için kaydır kaydır bir bakıyoruz saat gece 3 olmuş. Nerede uyku? Yok.
0: Ben size şöyle bir şey sormak istiyorum. Biliyorum hani bir yoğunluk içerisindesiniz hem iş olarak da. Bir hafta boyunca kaç kere böyle tam dinlenerek uyandığınızı hatırlıyorsunuz?
1: Yok. Öyle bir şey yok.
0: Evet. Şöyle söyleyebilirim. Bu oran o kadar büyük ki biliyor musunuz? Dünyada yapılan bir araştırma bize şunu gösteriyor. Dinlenerek kalkan insan yüzdesi %15 Mervan.
1: Çok az değil
0: mi? Bu ne kadar az bir süre aslında. Dolayısıyla baktığımızda gerçekten dinlenerek uyanmak bu... Aynı şekilde uykuya geçme süreçleri de yine burada çok önemli. Neyle uykuya geçiyorum? Teknolojiyle uykuya geçiyorum. Ya da ne yapıyorum? Telefon hep yanımda. İşte şunu yapabiliyorsak uyku kalitemizi bir gözden geçelim. Şimdi yetişkinler olarak baktığımızda uykuyla ilgili sürekli telefonun, sürekli işte radyasyona maruz kaldığımız ne kadar kaliteli bir uyku geçirebiliriz? Dediğim gibi yani uyku kadar o kadar önemli bir hal almaya başladık ya da uyku problemleri o kadar bir büyük hal almaya başladık ki hastanelerde bununla ilgili birimler açıldı. İnsanlar artık buna bir çözüm bulmak istediği bir nokta. Uyku bu yüzden günlük hayatta tutun sadece odaklanmakta değil benim duyguyu yönetmekte, daha agresif olmakta, daha çabuk öfkelenmekte yine zorlanmaları da ortaya koyabileceğini söyleyebilirim.
1: Evet, gerçekten çok önemli. Ben bir ara şey yapıyordum böyle kafa masajı videoları falan izlerken uyuyordum.
0: Evet, bedeni rahatlatmaya ihtiyacımız var. Bakın bedeni rahatlatmak için aslında beden size bir sinyal gösteriyor. Diyor ki beni rahatlat Merve, şu an gerginim. Şimdi beden rahatlamadan zihni rahatlamak mümkün değil. Ama biz ne yapıyoruz? Sürekli zihinle ilgileniyoruz. Zihni susturmaya çalışıyoruz, durdurmaya çalışıyoruz.
1: Uyurken bile o iç ses susmuyor.
0: Kesinlikle öyle. Biz bunu sağlarken aslında zihni durdurmak mümkün değil. Ben şu gördüğüm bardak beni bundan 5 yıl öncesine hiç fark etmeden götürüyor. Ben bedenimi sakinleştirirsem, bu sakinleştirmek dediğim şey bir 5 dakika nefes almak olabilir, oksijene maruz kalmak, bir duş almak olabilir. Aslında beden mesaj gönderiyor. Benim şu an sakinleşmeye ihtiyacım var. Bedene yöneldiğimde ya da günlük hayatta neler yapılabilir izleyicilerimiz, kısa örnekler verecek olursam. Oturduğum yeri hissetmek, ayağımın yere değdiğini hissetmek, ana dönmek. Aslında buralarda dahi odaklanmakta zorlandığımız alanlar. O kadar kendimle baş başa kalmaya sabrım ve tahammülüm yok. Dolayısıyla buraları gözden geçirmek yine oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi beynimiz de sürekli bir teyakkuz halinde böyle. Her an bir şey olacakmış gibi hissediyoruz. Yani bu illaki gördüğümüz kötü haberlerden de kaynaklanabilir, yaşadığımız olaylardan da ama sürekli böyle bir korku var gibi. Bu tam olarak ne peki?
0: Beynin teyakkuz halinde olması aslında beynin açık hale gelmesi diyebiliriz. Tehlikeye açık halde olması diyebiliriz. Tıpkı her an böyle yangın alarmına basılacak mı, basıldı mı ile ilgili ne kadar kaygı hissediyorsak aslında sürekli beynin de tetikte olma hali yine bizim günlük hayatta yaşadığımız, bazen görmezden geldiğimiz, odaklanmakta zorlandığımız bir duygu olabilir. Bazen bu dediğim gibi gün içerisinde yetiştiremediğimiz işler olabilir. Bazen çocuğumuzun hastalık durumu olabilir. Bazen anne babamızla ilgili herhangi bir konu olabilir. Bazen eşimizle yaşadığımız bir tartışma olabilir. Bunlar beyni tetikte tutar. Beyin tetikte tutulduğu takdirde ben hayatta kalmaya aslında odaklanıyorum. Yani benim günlük hayatta anlama, dinleme, sabretme, odaklanma, dikkatimi sürdürme gibi alanlara zaten vaktim kalmıyor. O yüzden beynin tetikte olma hali kişinin sadece hayatta kalmanın tetiklendiği an. Ve bunu yönetmeyi, stresle baş etmeyi yönetmeyi ya da zor duyguyla baş etmeyi yönetmeyi öğrenmeksem ya da bunu ertelersem maalesef uzun sürede kronik bir yorgunluğa dönüşebiliyor.
1: Bu da çok zor değil mi aslında? Tabii. Yani kişi kendi kendine yapamaz, büyük ihtimalle bir uzman desteğiyle yapması gerekiyor.
0: Tabii, yani şöyle düşünün, aslında son zamanları göz önünde bulundurduğumuzda yani bizim kontrol alanımızı konuştuk ama bir de kontrol alanımız dışında olan şeyler var. Pandemi var, savaşlar var, günlük yaşadığımız ulusal zorlanmalar var gibi bir sürü örnek sayabiliriz. Ve bunların her biri tabii ki beynin zaten tetikte kalma halini ortaya koyuyor. Bir de kişisel durumlar eklenince bu süreç daha da zor ve yönetmekte zorlandığımız bir hal olarak alabiliyor.
1: Evet. Peki şimdi insanlar günlük hayatlarında neyi değiştirmeliler? Yani teknoloji var. Bunu hani hadi artık şey o tuşlu telefona dönüyorum diyemeyiz. Çünkü artık işimiz de buradan yapıyoruz. Bunlar da tabii ki biraz ilişkilerimizi de etkiliyor. Şimdi teknolojiyle sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur diye de sormak istiyorum size. Bir de odaklanmayı arttırmak için en basit ve etkili yöntemleriniz var mı? Ne önerirsiniz?
0: Şöyle. Son sorunuzdan başlayayım. Öncelikle odaklanmayı arttırmak için teknikler, mesela nefes egzersizleri, beni ana getiren her şey benim odaklanmamda iyileşmeye yol açabilir. Çok dağıldım, zihnimi toparlamakta zorlanıyorum, o an birçok şeyi kaçırmaya başladım. Küçük egzersizler, mesela kendi bulunduğunuz alanda kendinize bir nesne belirleyin ve bu nesneyi detaylandırın. İşte ben köşede ahşap bir kitaplık görüyorum, kitaplığın üzerinde bir işte bir figür görüyorum gibi. Yani benim o ana getirecek her şey odaklanmamı kolaylaştırabilir. Bu kolay değil. Keza oturduğum yeri hissetmek, zihnimle uğraşmayı bırakmak, biraz bedene ve ortamda bulunduğum alana dönmek. En çok ihtiyaç duyduğum şey bu. Bunun yapıldığı, bu ve benzeri egzersizlerin yapıldığı, yine mindfulness tekniklerinden yararlanılabilir. Bunlar benim odaklanmamı kolaylaştırabilir. Çok özür dileyerek diğer sorunuzu...
1: Teknolojiyle sağlıklı bir ilişki nasıl kurulur?
0: Şimdi teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmak için öncelikle teknoloji mi beni yönetiyor, ben mi teknolojiyi yönetiyorum, burayı bir değerlendirmek var. Teknolojiyi yönetmek ya da teknolojinin beni yönetmesi ne demek? Şimdi ben teknolojiyi yönetebiliyorsam gece sağlıklı bir uyku için telefonumu kapatıp uçak modunu alıp sabah uyandığımda o telefonu açıyorsam aslında ben teknolojiyi yönetiyorum. Ama gece bir mesaj sesi geldi ve hızlıca uyandım, ne oldu diye baktıysam, yani aslında bir itfaiyecinin dediğim gibi ne kadar tetikteyse herhangi bir çağrı gelecek diye ben de aynı hislerle telefonu takip ediyorsam teknoloji beni yönetiyor. Dolayısıyla sınırı geliştirmek için önce kontrolü ele almam lazım. Ben kontrol edemediğim, öngöremediğim şeyi üzerinde söz sahibi değilim. Burayı ayırmak yine yararlı olacaktır.
1: Evet, peki neyi değiştirmeliyiz?
0: Neyi değiştirmeliyiz? Aslında burada kendi kontrol alanımızda ne olduğunu gözden geçirmeliyiz. Uykuyu değiştirmeliyiz. Eğer bunlar bizim zorluk alanlarımız. Evet ya, ben de tüm bunları zorlanıyorum. İşte uyku düzeninde zorlanıyorum. Beslenmekte sağlıklı değilim. Gün içerisinde öğünler atlıyorum. Teknolojide kontrolsüz zaman geçirdiğimi fark ediyorum. 5 dakika diye başladığım şey işte 10 dakikalara çıkıyor. Şimdi bunların her biri önemli kriterler. Burada neye ihtiyacım var sorusunda yine çok önemli buluyorum. Neye ihtiyacım var benim? Şuna ihtiyacım var. Gerçek ilişki kur. Çünkü teknoloji benim hayatta kalmakta çok önemli bir şey var, dopamin. Şimdi teknoloji benim dopaminimi aslında oyunda, sosyal medyada, sosyal medyadan gelecek beğenide, işte hikayemi kaç kişi takip etmiş de ise bu tabii ki yine teknoloji beni kontrol ettiği bir alan. Ama ben şunu yaşıyorsam günlük hayatta, bir şeyi başardığımda o dopamini sağlıyorsam, arkadaşımla bir sohbet ettiğimde aslında oradaki ya da arkadaşımdan aldığım bir onay, evet bunu ne kadar güzel yerine getirdin, bu konuda çok iyisin ya da ben ona onay veriyorsam, gerçek ilişki, gerçek dünyayla aslında iç içeysem bura çok daha sağlıklı bir alan haline gelecek. Yani benim biraz gerçek dünyaya dönmeye ihtiyacım var. Orayı değiştirsem burası daha kolay olacaktır.
1: Evet, ben size şunu da sormak istiyorum. Buyurun. Siz odaklanabiliyor musunuz?
0: Tabii ki ben de herkes gibi aslında zorlandığım durumlar oluyor. bunu yönetmeye çalışıyorum diyelim. Yani hani bununla ilgili tabii ki yönetebildiğim ve yönetemediğim kısımlar da var. Zorlandığımız durumlar elbette oluyor.
1: Evet, ben çok teşekkür ederim. Rica çok ediyorum. Güzel bir programdı. Ama son olarak şunu da söylemek tabii. istiyorum. Şimdi izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz programdan bir şey almak isteseler bu ne olurdu?
0: Gerçek hayata dönmek olurdu. Şu an hepimizin ihtiyaç duyduğu gerçek ilişkilere, gerçek beğenilere, gerçek onaylara, gerçek bir temasa, çocuklarımız, yetişkinler, şu an hepimizin ihtiyaç duyduğu durmak aslında. Birbirimle göz teması kurmak, sohbet edebilmek, dinlemek, anlaşılmak, onaylanmak, tüm bunlara ihtiyacım var. Tüm bunlar dediğim şey gerçek hayat. Gerçek hayata bir dönüyor muyum? Anda kalabiliyor muyum? Burayı gözden geçirmenin yine yararlı olacağını söyleyebilirim. Evet,
1: çok da güzel şeylerden bahsettik gerçekten. Evet. Neden odaklanamıyoruz konusunda konuştuk. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
0: Teşekkür
1: Podcast
0: ediyorum.
1: Hakkında yine bir bilgilendirme
0: evet,
1: geçelim.
0: Yayınlarımız bugün itibariyle olacaktır açıkçası bu kanalımızda. Takip edirlerse, dinleyenlerin ilgisini çekerse mutlaka bekliyoruz.
1: Dinleyerek de faydalı evet, olabiliyorsunuz. Evet, umuyorum, çok teşekkür umarım. Ediyorum tekrardan davetimi kırmadığınız için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programında bu hafta klinik psikolog Arzu Ersoy'u konuk ettik. Neden odaklanamıyoruz konusunda konuştuk. Çok değerli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783, Mongolfiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878, Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917, Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930, Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı, ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944, İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961, ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev Viyana'da bir araya geldi. 1972, Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973, bankamatiğin patenti alındı. 1974, Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
2: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalanmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz

0: anlamda destek vermek. Tabii kısa kalfama yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık, KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dayız. Ben Alper Erdoğan. Dönüş programımızda bugünkü konuğumuz Erkin Koray. Doğu ve Batı müziğini harmanlayarak ortaya özgün bir tarz çıkaran, birçok önemli çalışmaya imza atan Koray'ın hayat hikayesi ve sevilen şarkılarıyla sizlerle birlikte bir yolculuğa çıkacağız.

24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğan sanatçı, küçük yaşlarda piyano öğretmeni olan annesi Vece Koray'dan piyano öğrenir. Daha sonrasında ise gitar çalmaya başlar. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında arkadaşlarıyla kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve ritimcileriyle dönemin güncel parçalarını çalmaya başlar. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör, yarı profesyonel olarak sürdürür.

62 yılında çeşitli müzikli mekanlarda program yaptığı sıralarda teklif alır ve ilk 45'liğini kaydeder. Ancak bu plak 1966 yılında piyasaya çıkar. Koray sonrasında askerliğini Ankara'da Hava Kuvvetleri Caz Orkestrası'nda solist ve gitarist olarak yapar.

Koray terhisi sonrası Almanya'ya gider. Burada bir müzik grubuyla 3 ay çalar. Sonrasında Almanya'dan grup arkadaşı bas gitarist Bernard Weber'le Türkiye'ye dönen sanatçı, burada yeni bir grup kurup saçlarını uzatır, plak çıkarır. Ancak plak sadece 300 tane satar.

67 yılında basılan bir yüzünde Kızları Dalın Askeri, diğer yüzünde Aşk Oyunu adlı parçalar bulunan 45'li ise önemli bir başarı kazanır. Özellikle Kızları Dalın Askeri parçası, Erkin Koray'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli bir rol oynar. Bir gazinoda söylenirken keşfedilen şarkı hemen o gece yarısı stüdyoda kaydedilir ve Koray'ın deyişiyle Türkçe sözlü ilk rock şarkı olur.

1960'ların sonuna doğru bağlamanın sesini müzik yapılan mekanlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlamayı Orhan Gencebay ile geliştirirler ve bağlamayı rock müziğinde de kullanmaya başlar.

1969 yılında kurduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubuyla Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü olur. Grup ilk konserlerini Ocak 1970'te İstanbul Kent Sineması'nda verir. Dünya çapında popüler rock şarkılarını coverlayan grup, Koray'ın Avrupa'ya gitme kararı sonrası dağılır.

Koray Mayıs 1971'de Hey dergisinde çalışan dostu Arda Uskan'la Cannes Film Festivali'ne gider. Koray gösterime katılan Beatles üyesi John Lennon'la bir görüşme ayarlar. Bir gün sonra Lennon ve Koray buluşurlar. Bu görüşmede Koray Lennon'a yeni şarkısı Mesafeleri dinletir.

71 yılının yazı biterken Türkiye'ye dönen Koray, Süper Grup adını verdiği yeni bir orkestra kurar. Underground ve psychedelic bir müzik yapacağını açıklar. Grup, Yağmur, Aşka İnanmıyorum ve Sen Yoksun diye şarkılarını kaydedip dağılır. Ağustos 1972'de gitarist Aydın Cakus ve baterist Nur Yenal'ın yanına o zamanlar Kurtulan Ekspres'ten ayrılan bas gitarist Özkan Uğur alarak Ter grubu kurulur. Bu grupla Kasım ayında Hor Görme Garibi Züleyha 45'liği çıkar. Ankara'da 15 bin kişinin katıldığı bir konserin ortasında Koray'ın gitarının telinin kopması sonrası sahneden ayrılır. Ve bu hadise sonrası Koray grupla iletişimini kopararak bir daha onlarla çalmaz.

Bu grup denemeleri sonrasında Koray, genellikle solo çalışmalar yapıp Türkiye'deki müzik listelerinde üst sıralarda yer alan klasikleşmiş birçok esere imza atar. 1973'te birkaç sene önce Lennon'a çaldığı Mesafeler 45'lik olarak yayınlanır. Arka yüzünde ise Silinmeyen Hatıralar şarkısı yer alır.

19 Ekim 1973'te Müge Duruman'la evlenir. 74 yılı ise Koray'ın en başarılı yıllarından biri olur. Bu dönemde Şaşkın, Eyvah, Krallar, Dost Acı Söyler ve Fe Subhanallah Komşu Kızı gibi 45'likler çıkartır. Krallar planın kapağında kendi çizimini kullanan Koray, Fe Subhanallah'ın kapağında ise yüzü boyalı bir halde yer alır.

Erkin Koray 1982'de Benden Sana albümünü yayınlar. Albümün bir kısmını Almanya'da Köln ve Hamburg'da, bir kısmını ise İstanbul'da kaydeder. Albümdeki şarkıların bir kısmı Meyhanede, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Sayın Arkadaşım Osman, hit müzisyenlerinin bestelerine Erkin Koray'ın Türkçe yazdığı sözlerden oluşur.

1983'te ise illaki albümü yayınlanır. Bu albüm içindeki şarkılar kadar Nuri Kurtçebe'nin çizdiği albüm kapağı ve plak versiyonun şeffaf olmasıyla da dikkat çeker. Albümdeki illaki Deli Kadın, Tek Başına gibi hit şarkıların yanında Kızları da Alın Askere ve Hop Hop Gelsin gibi eski şarkılarında yeni yorumları yer alır.

Koray Türkiye'ye kesin dönüşünün ardından ailevi sorunlarından dolayı kendisi için pek verimli geçmeyen 85'e 90 yıllar arasında belki de en çok bilinen çalışması olan Çöpçüler'le büyük bir çıkış yapar. Çöpçülerinde yer aldığı Ceylan 1985'te yayınlanır. Albümde Erkin Koray davul dışında tüm enstrümanları kendi çalar. Bu dönemde devrim modasına uyarak piyanist şarkıcı olarak bir restoranda da müzik yapmaya başlar.

Bu dönemin diğer bir önemli ve özgün eserlerinden biri de 86'da yayınlanan Gaddar albümü olur. Anılan maddi sıkıntılar sanatçıyı tek bir sentezleyici eşliğinde kaydedilen Çikolatam Benim gibi düşük bütçeli yapımlara

Koray'ın hayatı genellikle ekonomik sıkıntılarla geçer. Yaptığı çıkışlar, son derece popüler çalışmaları onu maddi açıdan rahatlatmaya yetmez. Müziği kendine yaşam biçimi olarak seçen Koray ve onunla aynı dönemi paylaşan birçok özgün sanatçı, o dönemlerde belirsiz olan telif hakları, sınırlı çalışma olanakları, sağlıksız bir yapıya sahip olan müzik piyasası ve müzik dinleyicisinin düşük alım gücü gibi nedenlerle bu sıkıntılardan kurtulamazlar. Bunlardan bazıları küserek müziği bırakmış ve daha iyi maddi koşullar elde edebilecekleri işlerle uğraşmışlardır. Erkin Koray telif hakları en çok ihlal edilen sanatçılarımızdan biri olmuştur. Bu nedenlerle neredeyse hiçbir zaman arzu ettiği yapımları gerçekleştirecek parasal kaynak bulamamıştır.

Yenilikçi, sentezleyici, deneyici bir müzik çizgisi olan Koray, sıra dışı şarkı sözleri, kendine özgü vokal biçimi, uzun saçları, özgün kıyafetleri ve bunun gibi birçok nedenle dönemin yayın tekeli olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından dışlanmıştır. Eserlerinin neredeyse tamamı yakın zamanlara kadar TRT denetimi tarafından yayınlanmaya uygun görülmemiştir. Bu durum Türkiye'de özel yayın kuruluşlarının ortaya çıkışına kadar süre gelmiş ve Koray'ın dinleyici kitlesinin o dönemlerde sınırlı kalmasına yol açmıştır.

90-93 yıllarında genelde öyle bir geçer zaman ki Arap saçı, Fesubhanallah, Şaşkın, Sevince ve Yalnızlar Rıhtımı gibi hitleri içeren bir toplama albümü serisi piyasayı sürer. Sanatçı 1990'da yayınladığı Tamam Artık albümünden sonra bir sessizlik ve plak şirketlerine küskünlük dönemine girer.

Koray, Doğu ve Batı müziğini harmanlayarak yaptığı özgün çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiş, birçok iz bırakan şarkı bırakmıştır. Cemal'im, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmalarıyla Türk halk müziği, Nihansın Dide'den, Kıskanırım Seni Ben gibi parçalarla Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu Rock tarzında eserler veren sanatçı, 8 Ağustos 2023 Pazartesi günü akciğer rahatsızlığına bağlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeder.

91.8 Radyo Radar'daydınız. Erkin Koray'ın, namı diğer Erkin Baba'nın hayatını ve şarkılarını dinledik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Geleceğe ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
0: 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. Milattan önce 781. Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti. 1783. Mongol Fiye kardeşler sıcak hava balonlarını halka tanıttı. 1878. Kıbrıs'ın iradesinin geçici olarak İngiltere'ye bırakıldığı anlaşma imzalandı. 1917. Pulitzer ödülleri ilk kez verilmeye başlandı. 1930. Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip 16 kişiden oluşarak heyet başkanlığına Tevfik Bey seçildi. 1940. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri Paris'e girdi. 1944. İkinci Dünya Savaşı'nda Roma müttefiklerin eline geçti ve mihver devletlerinin kaybettiği ilk başkent oldu. 1944. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri ticaret gemisi biçimine sokularak boğazlardan geçiyordu. İngiltere bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti. 1961. ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Khrushchev Viyana'da bir araya geldi. 1972. Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden siyahi eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti, jürinin bütün üyeleri beyazdı. 1973. Bankamatiğin patenti alındı. 1974. Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da Idi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı. 1989. Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda rejim aleyhtarları katledildi. 4 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalanmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var ve çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. 3 sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
5: Kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Benim en büyük gururlandığım nokta burası. Öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için.
6: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine emeklerle örülü bir hikayeyi ekranlarınıza getiriyoruz. Aspirin çiçeğinden ve yağından bahsedeceğiz. Binlerce yıldır Anadolu topraklarında üretilen aspir bir mucize yağ olarak sofralarımıza geliyor. Geçmişten bu yana yağ olarak kullanılan aspir posası hayvanlara, çiçeği de insanlara şifa oluyor. Bu güzel ürünü sofralarımıza getiren çalışkan ağır naslı hanımları şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Ağır Nas Mimar Sinan Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımda başkanımız Şerife Tural var. Bu güzel yolculuğu Şerife Hanım'la değerlendireceğiz.
5: İsmim Şerife Tural, evliyim. 5 çocuk annesiyim.
6: Maşallah.
5: Ağır Naslıyım, doğma büyüme. Ağır Nas'ın kızı ve geliniyim şu anda. Daha önce ticaret hayatım vardı. Ama ne kadar kendi başına ticaret yapsan da arkada güçlü bir
6: destek lazım.
5: Desteği olması ve parasal anlamda bir desteğin olması çok farklı bir şey. Bu kooperatifi kurduğumuzda sıfır sermaye ile başladık. Ama sağ olsun Sayın Valim Gökmen Çiçek'in büyük bir desteğiyle Melikgazi Belediye Başkanımızın tesisi bize hediye edip onların bütün çalışmalarını bize verdi. En çok

0: oluşum. Kadınlar için çok güzel bir oluşum. Farklı insanlarla tanışıyor olmak eminim ki kadınları ayrıca keyiflendirdi. Evet. Nasıl karar verdiniz? Bu süreç sizin için nasıl başladı?
1: Biz daha önce kendimizce birkaç ticaretim bulundu benim. 15 yılı aşkındır bir ticaret yapıyorum. Ama yaptığım her bir ticarette o insanları bulmak, işte ürünü satmak veyahut işte istediğimiz ürünü yapmak bizim için çok büyük bir aşama. Çünkü tam bir bilgisizlik vardı. Ne kadar ticaret yapsan da ticaret ve üretim konusunda bilgimiz fazla yoktu. Buraya geldikten sonra İl Tarım Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, Sayın Valimizin, işte Kayseri Valiliği, belediyeler, hep bütün kurumlar toplanarak gerçekten bizi onlar yetiştirdi. Çünkü ticareti de nasıl yapacağımızı öğreten, ürünü de nasıl yapacağımızı öğreten ve bize gerçekten bir abi gibi, bir baba gibi, bir eğitici, öğretmen gibi en büyük destek çıkan kurumlarımız oldu. İlk aşamamız daha önceki muhtarımızın bize tavsiyesiyle oldu. Telefon açtı, işte girer misin, böyle bir iş var. Kadın kooperatifi kurulacak. Şerife, seni de davet etmek istiyoruz. Dediğinde çok düşündüm. Neden? Kadın kooperatifi olarak bir kuruma gireceksin ama bu tarafta da kendi iş yerin var. Ama sonra düşündüğümde ben bireysel işimi her zaman kurabilirim. Ama valiliğin gözetiminde güzel bir iş fırsatıyla, 7 kadının birleşmesiyle toplanan bir kurumu ben bir daha belki bu fırsatı yakalayamam diye düşündüm. Diğer bireysel işlerimi tamamen bırakıp kadın kooperatifine öncelikle kadınlarımıza destek olmak amaçlı, daha sonra Ağırnasımıza ve Ağırnasımızı dünyaya duyurup buradan güzel bir şeyleri kadın emeğiyle de çıkabileceğini göstermek için bu yola girdik.
0: Bir de sizin aspirin tohumuyla alakalı bir hikayeniz var. Evet. Benim çok hoşuma gitti. O kısım da çok hoşuma gitti. O süreçte neler yaşadınız? Önce bir aspirin tohumunu bulamamışsınız. Evet. İstemişsiniz. Evet. Belki vermek istemediler. Belki farklı kaygılar taşıdılar, bilemiyorum ama şimdi siz çevreye aspirin tohumu verir pozisyona gelmişsiniz. Evet. Muhteşem bir başarı.
1: 10 yıldır aspir bu Ağırnas'ta ve civar köylerimizde ekimi, dikimi ve yağ aşaması başka tesislerimizde de oluyor. Ama bizim tesisimiz hem soğuk sıkım hem zincir marketlere, yerel marketlere verecek konumda bir tesis. Daha önce ben 6 yıl önce eşimle beraber bir karar verdik. Dedik bizim 4 tane 5 tane çocuğumuz var. 4'ü evli, onlar da ev sahibi ve bir de biz 5 ev ne kadar aspir yiyebiliriz? İşte onun çalışmasını yaptık ve 30 yılı aşkın bir süredir de bizim çiftçiliğimiz var. Bu çiftçiliğe biz aspiri de katalım diye düşündük. Ama inanır mısınız, 10 dekar ekecek aspiri hiçbir yerden bulamadık. Gittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. İl Tarım Müdürlüğümüz sağ olsun, ilçe tarımlar destek, ama bizim ÇKS'miz yok o zaman da. Daha sonra bu teklif geldiğinde dedim ki ya Rabbi, beni o anda nerede duydun? Gerçekten Cenab-ı Allah aldı bizi, buraya yerleştirdi. Şu anda geçen yıldan itibaren bu yıl daha fazla dağıtımını yaptık. 18 ton aspir dağıtımı yaptık. Sözleşmeli ekimimizi yaptık ve 1200 dekarda arazi ekimini yaptık. Şu anda Ağırnas ve civar köylerde en büyük aspir eken çiftçi haline geldik. Onun için gerçekten benim en büyük gururlandığım nokta burası.
0: Aslında şöyle, siz çocuklarınıza ve kendi evinizde kullanacağınız yağ üretelim diye başladığımız bir yerden yağ istemişsiniz. Onlar da vermek istememişler. Evet. Şimdi siz civar köylere aspir tohumu verecek durumdasınız.
1: Durumdayız. Evet.
0: Maşallah diyelim. Teşekkür ederim. Şu anda kooperatif ne durumda? Bundan da biraz bahsedin.
1: Şu anda kooperatifimiz sıfır sermayeyle başladı. Koptis desteğiyle bir makine aldık. İçerideki makinalarımız zaten Sayın Valimizin işte ilk girdiğimiz kurulumda gelen makinalarımızın haricinde Koptis'ten de bir makinamızı aldık. Devlet destekli olarak ikinci makinamız bu. İkinci makinamızı yaz sezonunda çiftçilerin de aspirlerini biz çekip yağlarını teslim ediyoruz. O yüzden yetişemiyoruz. Bizim en çok yani zorlandığımız nokta neydi? Zincir marketler, yerel marketler, halk hepsi bir araya geldiğinde tek makine bizi korumuyordu. Hı hı. Bizim en az iki makineyle çalışmamız lazımdı. İkinci makinamızı aldık. Bir avuç aspir tohumu bulamazken şişelerimiz mesela 10 tane 20 tane şişe bize hediye getiriyorlardı. İşte firmalar bunu kullanın dedikleri yerde depolarımız şu anda Allah'ın izniyle ambalaj dolu, kolilerimiz yapılı, etiketlerimiz, her şeyimiz şu anda hazırda ve tohumumuz, bir avuç tohum bulamazken şu anda en az 40-50 ton tohumu depoda bulundurup olay ki bir büyük sipariş geçildiğinde hemen hazırlayabileceğimiz konumdayız. Güzel bir konumda şu anda 8 milyonu aşkın büdromuz var. 1200 dekar ekili arazimiz var. İkinci yılımızdayız. İkinci yıla göre

0: bence büyük bir başarı diye düşünüyorum. Çünkü sıfır sermaye ile başlayıp da bu duruma gelen civar esnaflara da ben bakıyorum. Esnaflardan zannetmiyorum yani bizim ödediğimiz vergi kadar vergi ödeyeceklerini, bizim çekeceğimiz ciro kadar ciro çekeceklerini ve benim için en önemlisi de Türkiye'den, Tekirdağ'dan da bir kişi arıyor beni. Sizin aspiryanızı aldım, çok beğendim. İstanbul'dan da arıyor, çok beğendim. Adana'dan da arıyor, Ankara'dan da arıyor, Samsun'dan da arıyor. Bizi o kadar mutlu ediyor ki yani bizim yağlarımız vitrinlerde, Türkiye civarında. Ama hedefim yurt dışı. Gerçekten İnşallah. Türkiye'nin artık dışa bağlı olmadığını, bu güzel yağın Türkiye'den içeri değil de Türkiye'den dışarıda ihracat edildiğini inşallah göreceğim.
1: İnşallah. Sıfır sermaye ile evet. Şimdi 8 milyonu bulan bir ciroya ulaştınız. Aynı zamanda yerel market zincirleri ve o büyük market zincirlerinde de evet. Arnas'ın aspir yağını görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Daha fazla kadına ulaşmayı hedeflediğinizi de biliyorum. Çok güzel. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda farklı projelerde olacak. Burada evet. Siz kafe alanında da aynı zamanda işte Arnas'ta kültür turizmi de çok fazla evet. Oluyor. İnsanlar Arnas'a, Mimar Sinan'ı, doğduğu eve görmeye geliyorlar.
0: Evet.
1: Doğal olarak da burada bir turizm de var aslında.
0: Evet.
1: İşte orada gelen insanlara bu yöresel yemeklerimizi, aspir yağıyla pişen yemeklerimizi de tattırabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Gerçekten çok güzel bir noktadasınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah katlanarak artar. Son olarak da ben sizden aspir yağının faydalarını duymak istiyorum.
0: Aspir yağı yani diyeyim mucize ve mübitki. Aspirin çiçeği çay yapılarak, o çiçek zamanı, hasat zamanı alıyoruz onu. Çay yapılarak karaciğer yağlanmasına ve antidepresan içeren bir özelliği var. Çay olarak sıcak suya demleme şeklinde yapılıyor. Yaprakları kadın hastalıklarında, hani bunu internetten önce araştırıp takibini yapabilirler. Benim de okuduğum. Ama bizim birebir gözlemlediğimiz aspir yağı ile ilgili faydalarımız eklem ağrısı, diyabet hastalarına özellikle kolesterolü düşürüyor, kan şekerini düzenliyor ve kalp rahatsızlığı olanlar, kanser hastaları özellikle artık doktorlarımız kanser hastalarına diyor ki işte Arnas'ta bir aspir yağı var, o çok doğal, hiçbir kimyasal içermiyor ve sizin kullanabileceğiniz bir yağ. Hatta bir hikayem de var, bir bayan bizi aradı. Dedi aspir yağı devamlı alıyordu. Aspir yağı bitti. Bizim de en son makinalarımızın işte bir hafta bakım onarımı var. O arada elimizde yağ yok. Vallahi yağ yok diyorum. Dedi ki benim bu yağdan başka kullanma şansım yok. Benim değerlerim artar. O yüzden dedi evinde varsa evinden isteyeceğim. Abla markette var mı? Markette de bulamadım Şerife dedi. Daha sonra biz makinenin içinde inanın o filtre pompa kısmında olanı çektirdik. 1 litre kadar evet. Ablaya gönderdik. Dedi ki beni yağsız bırakma. Ve şu anda devamlı stoklu çalışıyor. Yani birkaç böyle kanser hastalarımız var bizim. En çok bağırsak probleminde. Mesela bize Bursa'dan arıyorlar. Bağırsak problemim var. Çok iyi geldi. Sizin sabah bir kaşık aldığınızda yağını etkisini ben görüyorum diye. Mide problemi olanlar var. Mesela mide asiti var. Ben de asla kullanamam diyen insanların o yargısını yıktık. Mideyi rahatlatıcı bir özelliği var. Saça özellikle E vitamini ve omega 6 içerdiği için saça çok iyi geliyor. Saç dökülmesine iyi geliyor. Parlatıcı bir özelliği var zaten. Hani biliyorsunuz. Ve özellikle eklem ağrılarına ben vücudumuza da hani sürüyoruz bunu. Avucumuza alıyoruz işte eklem yerlerimize. Gerçekten ağrı kesici bir özelliği var. Bir de şu özelliği var, yemeklerde kullanıyoruz. Kızartmada özellikle 200 dereceye kadar, yanma derecesi 200 dereceye kadar olduğu için yanması yok. 24 kızartmaya kadar patateste kullanabilirsiniz. Atığı, kararması, yanması olmayan bir yağ. Tek bir püf noktası var bu yağımızın. Isıyı görünce çoğalan bir yağ, konsantre bir yağ. Sadece bayanların kek yaptıklarında diyorlar sizin yağınız keki çok fazla geliyor yağı. Diyorum yarım bardaktan daha az koymanız lazım. Bir bardak değil de yarımdan daha az. Konduğu takdirde
1: kekimizde. O manada da avantaj.
0: Evet, avantajlı bir yağ.
1: Çok teşekkür ediyorum Şerife Hanım. Güzel sohbetiniz için. Başarı öykünüzü.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Ekranlara taşıdık. Çok sağ olun ayağınıza, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Nasıl Başardım'ın bugünkü bölümünde Arnas Mimar Sinan Kadın Kooperatifi'ni ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümde yepyeni bir konuyla, yepyeni bir öyküyle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: nasıl başardım sona erdi.
1: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi ve bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Rüştü Şardağ olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımız eserlerini kendi seslendirmediği için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Mehmet Rüştü Şar'da 1916 yılında babası Mehmet Atıf Bey'in görevli olarak bulunduğu Halep şehrinde dünyaya geldi. Babası 1. Dünya Savaşı nedeniyle alay katibi ve emini olarak Romanya cephesine gönderildiği için annesi Kilisli Melek Hanım, iki ablası, bir ağabeyiyle beraber Rüştü Bey 1 yaşındayken İstanbul'a dönmek zorunda kalarak Beylerbeyi'ne yerleşti. Daha sonra babası da İstanbul'a geldi ve orada emekli oldu. 2 Ocak 1935'te yürürlüğe giren soyadı kanunuyla babasının doğduğu Şardağ'dan ilhamla Şardağ soyadını aldılar.

Rüştü Şarda 18 yaşındayken Abdullah Kamit'in 80. yaş günü vesilesiyle yazdığı şiiri Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sahifesinde yayınlandı. Divan şiirine merak salarak babasıyla Ömer Hayyam'dan çeviri denemeleri yaptılar. Varlık, Yeni Adam, Ülkü, Yığın, Hisar, Türk Musikisi dergilerinde çalışmaları yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'nde Edebiyat Bahisleri ve Günün Konuları isimli köşe yazıları yazdı. Vakit Gazetesi'nde hikayeleri yayınlandı. Ulus, Milliyet, Yeni Sabah, Tan, Yeni Asır, Güneş ve Vatan gazetelerinde deneme ve eleştiri yazıları yazdı. 1944'ten itibaren bir süre Ülkü dergisini yönetti. Farsçadan çeviriler yaparak yayınladı ve 3 kez İran Spaz Nişanı

Rüştü Şarza 1944'te Türk Ansiklopedisi'nde müşavirlik ve madde yazarlığı yaparak B harfinin tiyatro dışında kalan bütün Fransız edebiyatı maddelerini yazdı. 1981 yılında Atayol dergisini yayınlamaya başlayan sanatçı, Aralık 1989'dan itibaren Milliyet gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. İran'da yapılan Uluslararası Hafız Kongresi'nin başkanlığını da yapan Rüştü Şardağ'ın Hayyam Rubaileri çevirisi, Milli Eğitim Bakanlığı Klasik dizisinde yayınlanmak üzere gönderilen 19 eser içerisinde en iyisi olarak değerlendirildi ve basıldı. İran edebiyatından yaptığı çeviriler nedeniyle kendisine Büyük Kültür Madalyası verildi. Çoğu İran edebiyatı ve İslamiyet üzerine yazılmış 22 basılı kitabı vardır.

Ankara'da 4. Ortaokulda Türkçe, Musiki Muallim Mektebi, Devlet Konservatuarı ve Maarif Koleji'nde edebiyat dersleri veren sanatçı, 1948'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda Tercüme Kurulu üyeliği yaptı. İzmir Özel Türk Koleji ve Özel Çamlaraltı Lisesi Edebiyat Öğretmenliği görevinde de bulunan Şarda, Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu, Devlet Türk Müziği Konservatuarı ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisi'nde de öğretim görevlisi olarak dersler verdi.

Severim seni, bir deniz olurum ayaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim dur verir dudaklarında. Aşk bu, özdeyiş bu, hiç belli olmaz. Kalbim dur verir dudaklarında. Bir gece ansızın gel.

Rüştü Şarda musikiyle ilk diyaloğunu henüz 13 yaşındayken Bağlarbaşı'nda, Teneffüs Sokağı'ndaki evlerinde, büyük ablası Lütfiye Hanım'ın ut ve küçük ablası Münevver Hanım'ın kemal çaldığı toplantılarda kurdu. Bu toplantılara katılan Kadıköylü Tamburi Fuat Bey, Üsküdarlı Kemani Ziya Bey ve Lemi Atlı'dan çokça istifade etti. Bu arada Üsküdar Musiki Derneği'nin çalışmalarına da katıldı. 1950'de sözleri kendisine ait olan ilk bestesini yaptı. Aynı yıl İzmir Radyosu'nun kuruluşu için büyük çaba harcadı ve bütün kadroyu kendi oluşturup müdürlüğünü yaptı ve 1952'de Basın Yayın Genel Müdürlüğü'ne devretti. İzmir Sanatçılar Derneği Başkanlığı'nı ise 18 yıl yürüttü.

Rüştü Şardağ 1985'te kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun kuruluşunda önemli katkılarda bulunarak sanat danışmanlığı yaptı. 5 Şubat 1988'de Başbakan Turgut Özal tarafından Türk sanat müziğine hizmet nedeniyle takdir plaketi verildi. Sanatçı TRT 1 ve TRT 2'de çok sayıda programda konuşmacı olarak yer aldı ve program yaptı. Güneri Teçer, Sezen Aksu, Sevim Tuna ve Gönül Yazar gibi pek çok ünlü sanatçısının da hocalığını yaptı. TRT Radyo sanatçılarına musiki edebiyatı dersleri verdi. Şarkıları beste yarışmalarından yüzlerce ödül aldı.

Sanatçı ve ailesi Ankara'dan İzmir'e yerleşmeleriyle birlikte 1950 yılında Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü görevine başladı. Düşüşarda Cumhuriyet Halk Partisi Propaganda Kolu Başkanlığı göreviyle siyasete girdi. İzmir Belediyesi Teftiş Heyeti Başkanlığı'na getirildi. Belediye Reis Muavini oldu ve bu görevdeyken 1967 yılında emekli oldu. 1968'de CHP'den Belediye Meclisi üyesi olarak görev yaptı. 1983'te Halkçı Parti'den İzmir Milletvekili seçildi. 3 ay sonra istifa edip bağımsız milletvekili olarak mecliste çalışmalarını sürdürdü. 1987'de Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı olsa da parti değiştirenlere getirilen yasak gereği seçime giremedi. Sanatçı, siyasi yaşamını bir İran atasözü olan "Kafir olun, siyasetle uğraşmayın" diyerek özetledi.

Hastalığının yanı sıra torunu dostun zamansız ölümünden büyük üzüntü duyan Şarda, 27 Kasım 1994'te ebediyete intikal etti ve Narlıdere Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde

0: destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
5: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretimi sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık, KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP-DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kurasız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimize karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımız ve valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama inşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyon yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
6: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve yok hükmünde sayılması talebiyle açılan davayı reddetti. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasının davacıların feragat etmesi nedeniyle 38. Olağan Kurultay'ın iptal istemini ise başka bir mahkemede aynı konuda açılmış devam eden dava bulunması gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin red kararı sonrası CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantı çıkışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftaya grup toplantısında hep beraber olacağız dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle 5'i deprem bölgesi olmak üzere toplam 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun açık satış yöntemiyle, yani kuralsız olarak satışa sunulacağını müjdeledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka konusundaki iptal kararına atıfta bulundu. Bakan Gürlek, hiçbir tarafı ömür boyu mağdur etmeyecek, adil ve hakkaniyete uygun yeni bir yasal düzenlemeyi yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi takdirine sunacaklarını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine rağmen Türkiye'nin güçlü altyapısı, çeşitlendirilmiş kaynak portföyü ve artan yerli üretim sayesinde enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk taşınmadığını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 946 milyon dolar azalarak 159 milyar 226 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türk Kızılay Genel Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl toplam 3 milyon 100 bin ünite kan bağışı almayı hedeflediklerini duyurdu. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan Sevim Selahattin Metin İlkokulu'nun sonuna yaklaşıldığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Türkiye'nin en çok okul yapan belediyesi olarak yine bir okulu tamamlamak üzereyiz. Gördüğünüz gibi Kocatepe Mahallemize ve Tınaztepe Mahallemize hitap edecek, çevresi tamamen ormanlık yeşil alanda bulunan güzel bir okulu da bitirmek üzereyiz. Bir aydan inşallah okul bitecek, daha sonra peyzajını yapacağız. Sevim Selahattin Metin İlkokulumuz bu bölgemize inşallah hayırlı olsun. Burada yoğun bir nüfus var. Çocuklarımızın okul ihtiyacını bu şekilde hayırseverimizle karşılamış oluyoruz. Yarısını biz karşıladık, yarısını hayırseverimiz karşıladı ve buradaki okul ihtiyacı inşallah çözülmüş oluyor. Ben hayırseverimize teşekkür ediyorum. Annesinin babasının adına bize bağışta bulundu. Biz de yarısını belediye olarak katkı sunduk ve tamamlamış olduk. İnşallah burası çok şık, çok güzel bir okul oldu. Cenab-ı Allah burada okuyacak yavrularımıza, tüm yavrularımıza güzel yazgılar yazsın, hayırlı yazgılar yazsın.
1: Din, ahlak ve seçmeli dersler yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyi Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması, bölge finali yarışında konuşan Kayseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Sabuncu şunları söyledi.
3: Buradaki ana amaç sizlerin Kur'an-ı Kerim'e yapmış olduğunuz bu hizmet. Bu gidiş nereye dediğimiz bir çağda bizim çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmaları bizim için tarifi imkansız bir lezzet. Allah Kur'an'ın feyzinden hem sizleri, hem ailelerinizi, hem öğretmenlerinizi, hem ümmeti Muhammed'i faydalandırsın.
1: Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav şunları söyledi.
4: Tabii biz bakanlığımızla valimizin talimatları çerçevesinde projeler, desteklemeler yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Destekleri de bunlardan birisi. Yeni dönemde başladı. 12 Haziran'da tabii başvuru süresi sona eriyor ama İnşallah çalışmalar da devam ediyor. Ama biz de şu an için eğitimlerimize devam ediyoruz. Sağ olsun Mesut Bey ve bizim Kırsal Kalkınma Şubemiz her ilçemizde, her STK'mızda talep ettiklerinde ya da kendileri arayıp toplantı yapıp desteklerden faydalandırmak istiyorlar. Üst sene içerisinde biz geçen sene 154 projeyi, ondan önce 66 projeyi, yani iki katında bir projeyi geçirdik şu anda. Yaklaşık bir geçen sene 483 milyon, 500 milyona yakın bir proje bedeli. Daha önceki yıllarda işte 200-300 milyon. Bu sene de inşallah daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Amacımız size bu konuda destek vermek. Tabii kırsal kalkınma yatırımlarında şu an için bu sene değişen noktalar oldu, değişen durumlar oldu biliyorsunuz. KDV'yi biz kaldırdık. KDV muafiyeti var şu anda.
1: Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 70 bin adet makaron, 62 kilogram kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara dolum makinesi ve 765 adet TAP DK bandrolü ele geçirildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.